Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecektir. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da, bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır, bir evin içinden geçersiniz ötekine, insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta. Hızlı, çok hızlı, yavaş. Nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine
tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizle zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zulmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. O'nun hediyeleri, O'nun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım bir şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zulmani tayin mekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zulmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı da olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece

İki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz karadelikten, derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında, mekanın bir noktasında derzi alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyanırsanız konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş. Ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zülvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa, böyle bir
olayı bu standartlarda

şey ama şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tay mekan, zulmani bir tay mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tay mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergahta. Ve her birinin önünde bir rahne vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman? Ne zaman on tane insanla irşat makamına
ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde gizleyenin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu suvarılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki suvarılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi, sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim, belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı, yan yana duran belki 100 tane, belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de, yükseklikleri, genişlikleri de, derinlikleri de, yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2-30 falan çevresinde. Genişlikleri 1 metreden daha az. Kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız.
Bu ikinci kattaki su varılma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su varıldığını göreceksiniz. Suvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. Ve içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Memizden çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkes de cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami, bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim,
O kapıdan en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arasında tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu birisi oradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre, belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru
karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezervuar var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmi kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmi kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru giriyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmi kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim divan-ı salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde divan-ı salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde
Deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Önden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş, çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zekir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki 2 kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu 3 kişi de Türk bayrağındaki ay ile yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukati takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk'ı yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hanım hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız.
İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah-u Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz hem kalbiniz Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud, vaktelip diyor Allah Teala. Secde et,
ve yaklaş, Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de Zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala Zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası, her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti.
Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine doğrult. Ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrultu. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar. Bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike
ve tebeti lillahi tebkila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde

öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin faziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikirde farz sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken ve ala cunubihim, ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala, namazla, namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle, Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif, kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız
cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer, diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunları nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler, Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda,

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti idraki önleyen ilahi kompütürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmet ve fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu.
nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gökkatı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah Teala göğsümüzden kalbimize
Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbinize, kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimize, nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve
kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre, yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikretiyor Allah-u Teala. Bezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz. Ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz-i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine İman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz.
kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salam nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak 4 enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün. Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor.
Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. Yaşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. O
onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rab 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor. Fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız.

emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni budunu hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi

0: şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa, nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِلٰى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın ininde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar daimi zikre ulaşan bir kişinin. Daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin. Ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı, fenafillah makamı, ikinci makamı, vekabillah makamı, üçüncü makam, züht makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi, böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer, karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli, bir zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah Teala ulul elbab adını veriyor ve diyor ki li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden. Yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ilelbap kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye göğün sadece, göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman ulu'l-elbab makamını aşar, ihlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru İlla liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sidretül Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sidretül Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezliğine oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe, o kişiye salah nuru verecektir Allah-u Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o, sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i nasuhta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak İradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el-evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle 10 kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bendetmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun. baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Her tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Küçük mesajdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ve siz bir sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mihmet sizlerle birlikte oluyorlar. İnşallah muhterem efendimiz de dinliyorum müsaadenizle.
0: Ne oldu?
1: Muhterem efendimiz de ben efendim sonsuz hürmet yapıyoruz tekrar ve sohbetimizin devam eden kısmında saatlerimizi muhteremimizi izleyici ve sevgili öğrencilerimize baş başa bırakıyoruz inşallah. Tekrar mübarek ederiz. Emret ediyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti.
2: bizleri gözümüzden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele gönül gönüle kol kola tekrar yürümeye başladık. Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Ve en güzele ulaşmak söz konusu. Ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu riyakarlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu. En güzeli dizayn etmek söz konusu. Ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde. Ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın, hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar, Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar da, onu yaşasalar da, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal

Kafasında sadece şeytan var sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Herkesin beynini yıkayan ve asıl derece sizin mutluluklarınızı sağlamaya çalışır. Bu ruhunuzun sesidir. Biz de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler. Çok param olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn
hepimiz için geçerli.

0: sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için. Söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin neslinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık. Böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolundan çıkarmak için, mutsuz etmek için kendisini ve etrafındaki şeytanları seferber etmiş durumda. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak mutluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doldu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Allahümme rahim. Sırat el-lezine el-emte aleyhim dairin ve tuvi aleyhim ve rezzalimin. Amin. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm efendim. Efendim sen de öpüyorum. Merhaba efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetinize inşallah öperim efendim. Evet konuşan dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir eski sohbetinde daha muhterem efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetinize daha bize ulaştırdı. Ama bir belki sohbetinize tekrar zaten bize birlikte olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz, zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız.
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse, bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara Suresi'nin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Ve işte o el-hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el-mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah-u Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, oraya öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa, kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ifat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerle başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebili diyor. Sebillerin, mürşidlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i kerime, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15 bine kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Bu
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennete ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah-u Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala
Biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde, kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat etmemize ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti

Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi,

Biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara gene de kıyamayız. Allah-u Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz, çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah-u Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor. İrfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman hizmetinize söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir. Ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fizin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra müslimler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak tepkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, Hikmeti sadece iki basamağı kaplar, iki makamı kaplar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul erbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Selah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim, Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığın olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında böyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanesi yoktu şeyin, İbn-i Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis böyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem de gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? 6 alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı 6 yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama 6 yön yalnız 6 tane zahir gün anlamına gelmez. 6 zaman parçası demek. Allah'a göre 6 tane zaman parçası ve 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem. Ama 7 tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, 7 tane alem var. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer Allah-u Teala 4. bir alem yaratsaydı onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yönde 6 alemi yaratan Allah-u Teala 7.'sini yaratmıyor. 7.'si zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmane alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir. Ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücudu ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın acizini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın risaletlerinde Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dostluğu

O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçin. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu unutmadıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya, sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler.

0: tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vaka koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.
1: Her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. O sizi çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevgi bağları Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hep aranızda oluşmalı. Madem ki o sizi seviyor, neden siz onu sevmiyorsunuz? Sizlere bir sualim var. Mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Eğer mutlu olmak istiyorsanız başka bir yolu yok. Mutlaka Allah ile dostluk kurmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Zaten o da bunu istiyor. Emirleri, bütün emirleri sadece sizi mutlu kılmaya yöneltilmiş. Cennet saadeti dilinizin ucunda sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadeti ise azıcık uzaklarda Çünkü onun için nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmeniz lazım. Bu ise ikinci faslı daimi zikre kadar ulaşan bir fenomendir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu dizaynda siz varsınız. Hepinizi öyle görmek isteriz, mutlu görmek isteriz. Hepinizi cennette görmek isteriz. Ve gayetiniz hiç kimsenin size söyleyemediği şeyleri biz söylediğimiz için bir takım insanlar tarafından sizlere ulaşmamız engellenmeye çalışılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan sizin mutluluğunuz söz konusu, bir taraftan sizi bu mutluluğa ulaştırmak isteyenler söz konusu, üçüncü cephede ise bu mutluluktan insanları men etmeye çalışanlar. İşte o çalışanlar, sizleri Allah'ın mutluluğundan men etmeye çalışanlar, söylediklerimize hiçbir şekilde cevap vermeleri mümkün olmadığı için sadece bir tek şey yapabilirlerdi, bizi engellemek. Cevap verilemeyen konuşmalara mani olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne istiyoruz acaba biz? Kim sizlerin mutluluğundan başka bir şey istediğimizi iddia edebilir? Allah Teala sizin mutluluğunuz için bizi vazifeli kıldı. Ve diyoruz ki kim cennet saadetine ulaşmak istiyorsa o kişinin bir talebi bu iş için yeterlidir. Sizi mutluluğa, cennet saadetine mutlaka ulaştırmak isteyen Allah Teala hepinizin bunu yapmasını istiyor ki kainatın en kolay sistemiyle Allah'ın cennetine ulaşasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elimizden gelse hepinizin düşünce standartlarını Allah'a ulaşmaya, ulaşmayı dilemek istikametinde yönlendirebilmek isterdim. Buna yetkili olan, bunu her zaman yapabilecek olan Allah bunu kesinlikle yapmaz. Çünkü kanunlar koymuş. Siz istemedikçe sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a ulaşmayı, Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Bütün gönlüyle bunu dilemesine rağmen, herkesin mutlu olmasını full dilemesine rağmen, böyle bir dileğin sahibi olan Allah-u Teala, haklıyı haksızdan, doğruyu yanlıştan, cezalandırılması gerekeni, mükafatlanması gerekenden ayırmak üzere kanun koymuş. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı siz dilemek mecburiyetindesiniz. Dilersiniz ya da dilemezsiniz. Allah'a siz bir kötülük veya bir iyilik yapamazsınız. Ama dilemediğiniz takdirde kendinize şu kainattaki en büyük kötülüğü yaparsınız. Kıyametten sonra insanlar Allah'ın cennetine ulaştığı zaman siz sadece cehennemden onlara gıptayla bakarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyoruz. Bir dilek bu. Dünya üzerinde bunu size söyleyebilen bir ikinci kişi yok. Böyle bir şeyi tebliğ edebilmek için ne kadar çok ayeti öğrenmek lazım. Ve Allah öğretmezse öğrenemezsiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte koskocaman bir ilim ordusu. İlim adına ahkam kesenler, İslam adına ahkam kesenler. Ama sonuçta insanlara sadece mutsuzluk veriyorlar. Öğrendikleri faydasız ilmi sizler üzerinde tatbik etmek onların temel amacı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan bir süre önce ilimlerinin faydasız ilim olduğunun farkında değillerdi. Haksız da değillerdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü onlar din tahsili yaptılar. Bu yaptıkları tahsilin üniversite bölümü, master bölümü, doktora bölümü, onları profesör yapacak olan neticelere kadar gelmeleri hep bir takım kitapları okumalarıyla gerçekleşti. Onları okudular, kitapları okudular ve öğrendiler. Ve onları öğretmekle vazifeli kılındılar. Haksızlar mı? Hayır, haklılar idi. Haklı idiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden? Çünkü hakikati bilmiyorlardı. Öğrendikleri kitaplardaki bilgilerin hakikat olduğunu zannediyorlardı. Ve onlara tepeden tırnağa hak veriyoruz. Öyle yapmaları gerekiyordu çünkü hakikati bilmiyorlardı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi öyle yapmamaları gerekiyor. Çünkü hakikati artık biliyorlar. Bir kısmı öğrendiği hakikat dolayısıyla korkuyor. Başka insanları da cehenneme sürüklemekten korkuyor. Ama etrafındaki kitleye de değişmiş bir insan olarak görünmek istemiyor. Bu sebeple tabir caizse aforoz edilmemek için eski teraneleri devam ettiriyor. Bir kısmı söylediklerimizin onların söylediklerinden farklı olduğunu tespit ettikten sonra bizimle ışık atmanın mümkün olmadığını gördükleri için, bize cevap vermenin mümkün olmadığını gördükleri için bize karşı diş biliyorlar. Bir takım tesir merkezlerini harekete geçirerek sözlerimizin duyulmamasını istiyorlar. Sanki doğru olan onlarmış da yanlış olan bizmişiz havasına bürünmek istiyorlar. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlardan bir tanesi bile çıkıp şunlar şunlar şunlar yanlış diyemiyor. Ve yanlışlarını görüyorlar ve bu onları çıldırtıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bize düşman oluyorlar. Ama ne yazar, biz onlara düşman olmayız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, değer mi? Her şeyden evvel eğer bir insanın nefsindeki afetleri Allah-u Teala temizlemişse o kişi başkalarına düşman olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Onlarsa bunu hiçbir zaman anlayamazlar. Çünkü bir insanın nefsindeki afetlerin temizlenmesi, daimi zikirle mümkündür tamamen temizlenmesi. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, şu anda şu bilgisayarlar kanalıyla, replayerla tüm bir dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyanın dört bir yanında her tarafında kardeşlerimiz var, hamdolsun. Bizi seyrettiklerini söylüyorlar, hiç tanımadığımız insanlar dinlediklerini, mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor bilemezsiniz. Bunlardan akıl sahipleri hemen açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyorlar, acaba doğruyu mu söylüyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim istediğimiz ne? Biz de bunu istiyoruz işte. Herkes açsın Kur'an-ı Kerim'i ve söylediğimiz ayetlere bir baksın bakalım. İşte insanları bütün yanlışlardan kurtarmak üzere Kur'an-ı Kerim hazırlamaya başladık. Hamdolsun ki 3 cildini çıkarmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, kolay bir işle meşgul değiliz. 19 cilt olacak. Sizleri lügat zahmetinden kurtarmak üzere her sayfaya bir tek ayet yazıyoruz. O bir tek ayetin bütün kelimelerini tek tek veriyoruz. Hem de alternatif manalarıyla birlikte. Ve böylece hiç kimse lügatlardan kelime kelime aramak mecburiyetinde kalmıyor. Ve o zaman korkunç bir sahne çıkıyor ortaya sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların nasıl aldatılmış olduklarının korkunç gerçeği. İnsanlar aldatılıyor, sizler aldatılıyorsunuz. Ya da idiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık doğruları tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Kavramları değiştirmişler. Kur'an-ı Kerim'deki farzları çıkartmışlar. Şeytanın elinde bir vasıta olmuşlar. Hayır, bilerek değil, bilmeden bir vasıta olmuşlar. Ve yanlışları doğru kabul ederek bugüne kadar gelmişler. Ya da düne kadar gelmişlerdi demek daha doğru. Artık doğrular var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kavramların düzeltilmesi konusunda bizim yayınladığımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresine Fatiha'yı içeren birinci cildinde sevgili dinleyenler ve izleyenler, 90 küsur sayfalık bir kavramlar lügatı koymak durumundaydı. Öyle yaptık. O kavramlar lügatına bütün kavramları, Bakara suresinde geçen kavramların hepsini yerleştirdik. Bakara suresi zaten bir Kur'an-ı Kerim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve gördük ki her şey değişmiş. Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş. Her surede, o surenin her ayetinde Allah kavramları lügatta hangi mana verilmişse sadece onunla amel edilmiş. O manayı bütün Kur'an-ı Kerim'e teşmil etmişler. Şumullendirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim'e yaymışlar. Sonuç mu? Sonuç bir trajedi. Sevgili izleyenler, niçin trajedi? Allah Teala sizin mutlaka cennete girmenizi istiyor. Bunun içinde kaidelerini koymuş, kanunlarını koymuş, emirlerini vermiş. Verdiği her emir sizin mutluluğunuz için, sizin saadete ulaşmanız için, sizin için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle diyoruz ama baktığımız zaman 14 asırdan beri yazılan Kur'an-ı Kerim'in adına emaniye dedikleri kitaplara, bu kitapları okuyan ve tatbik eden birisinin kurtuluş ümidi sıfır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse ama hiç kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz. İşte bu korkunç sahnenin şuurunda olan biz bu yüzden üzülüyoruz. Şeytan öyle bir tuzak dizisi dizayn etmiş ki, doğruları sizlere ulaştırabilmekten bizi men etmek üzere vasıtalar kullanıyor, insanları kullanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat edin. Allah-u Teala diyorum, sizi mutlaka kurtarmak istiyor. Mutlaka cennetini almak istiyor. Ve bunun için bilmeyenler için inanılmayacak kadar kolay bir çözüm getirmiş Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz anda kurtuldunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o an Allah mutlaka kalbinizde olan bu talebi görür, bir, işitir, iki ve bilir, üç. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, bu ise kurtuluşunuzdur. Derhal harekete geçer. Derhal kulaklarınızdaki vakayı, kalbinizdeki ekinleti alır, kalbinize ifat koyar. Derhal irşat makamıyla aranızdaki icab-ı mestureyi alır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen sizi, Allah'a ulaşmayı mutlaka gerçekleştirmek için kesin bir kararın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Sonra mı hacet namazını kıldığınız zaman nereye ulaşmanız lazım geldiğini gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bizi hiç çekemedikleri asıl noktaya geliyoruz. Hani bir söz vardır, olmazsa olmaz. Biz de diyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Olmazsa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de ulaşırlarsa ulaşırlar ama onlar için bir fayda sağlamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi kurtarmak isteyen Allah-u Teala, hepinizi o kadar çok seviyor ki siz onun sizi ne kadar sevdiğini bilmiyorsunuz. Onun için de siz onu sevmiyor olmalısınız ki Allah'ın yolunda değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın yolunda sayın kendinizi. Neden? Çünkü o öyle sayıyor. Neden sayıyor biliyor musunuz? Çünkü sözü var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. Yetmez. Asıl sorunu söyleyeyim. O kişinin hayatı bu konuya yeterse mutlaka onu kendi zatına ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ve de ulaştırdığını da mutlaka cennetine alır. Ulaştırdığını ne kelime? Allah'a ulaşmayı dileyeni cennetine alır. Neden? İşte bu sebepten, söylediğim sebepten, çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Gene kanunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e, Allah'a ulaşmayı başaranlar Allah'ın cennetine mutlaka girerler. Allah-u Teala sözü kendisi verdiği için, size namazı sevdirecek o olduğu için, size zikri sevdirecek o olduğu için, size orucu sevdirecek o olduğu için, eğer bir insanın hayatını Allah'a ulaşmayı sağlayacak kadar uzun tutmamışsa Allah-u Teala, buna yeterli değilse kişinin ömrü, Allah-u Teala kanunu değiştirmez. Madem ki der, ben bu kişiyi eğer yaşasaydı, ben onu yaşatsaydım, madem ki kendime ulaştıracaktım, öyleyse ben bunu bana ulaşmış sayarım. Çünkü ben onu öldürdüm. Hayatının tayini benim elimdeydi. Ben onu bana ulaşmayı imkansız kılacak kadar kısa bir hayatla yaşattım. Ben onu madem ki kendime ulaştıracaktım, sözüm vardı, öyleyse sözümü tutarım. Onu bana ulaşmadan öldüren ben olduğuma göre ulaşmış kabul ederim. Ve Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cennetine alır. İşte bu asla dayalı olarak Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluş olacağını söylüyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vel-Asr suresi bu büyük hakikati hepimize söylüyor. Ne diyor Allah Teala Vel-Asr suresinde? Diyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim, zamana yemin ederim ki innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insan hüsrandadır. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre hüsranda olan insanlar cehenneme gideceği cihetle, insanların hepsi cehenneme gidecekler. Ama diyor dört grup hariç Allah'a ulaşmayı dileyenler: bir, nefs tezkiyesine başlayanlar; iki, ruhunu Allah'a ulaştıranlar; üç, ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edenler; dört, bu kurtuluşa ulaşanların birinci grubu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Kur'an-ı Kerim tabiriyle amen olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın Kur'an-ı Kerim meallerine. Allah-u Teala bazen insanlardan müminler diye bahsediyor, bazen amen olanlar diye bahsediyor, bazen emin olanlar diye bahsediyor. Mümin olmuş da bir de emin olmuş her şeyden. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim Kur'an-ı Kerim mealleri mümin olmakla amin olmayı aynı şey zannediyorlar. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar, sona kadar gider. Ama mümin olmak mürşide ulaşmaktan başlar, oradan sona kadar gider. Amir olmakta, mümin olmakta kişi fıska düşerse sona erer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar din eğitimi öğrenmişler ve öğretiyorlar İnsanlara. Niye öğretiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'ın 5 tane şartını zannediyorlar ki, kim İslam'ın 5 tane şartıyla amel ederse namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, hele bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi, tamam, o kişi mutlaka cennete gider. Böyle söylüyorlar. Ve bütün kurtuluş reçeteleri bu beş tane şartın ötesine taşınmıyor. Ama Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece önemli ve bütün problemlerin anahtarı olan bu ana konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayati önemi haiz. Neden? Bu dünyada 100 sene yaşarsınız, 200 sene yaşadığınızı kabul edelim. Ama cennet hayatınız veya cehennem hayatınız katrilyonlarca sene olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tahmin edemeyeceğiniz kadar bir sonsuz hayatın sahibi olacaksınız cehennemde veya cennette. İhtiyarlaması, yaşlanması ve ölmesi mümkün olmayan vücutlarınız olacak. Mükafatlar alıyorsanız sonsuza kadar alacaksınız. Cezalar alıyorsanız sonsuza kadar cezalandırılacaksınız. Öyleyse şu dünya hayatı bir ayıraçtır. Bir imtihan alanıdır. Mükafata nail olmanın veya mücazata nail olmanın bir imtihan alanı. Öyleyse imtihanı kazanmayı bir Allah'a ulaşmayı dileme şartına bağlamış. Ve bunu söyleyen, bunu kalbine yerleştiren, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bizim sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Sevgili din adamlarımız bunları bilmiyor ha. Öyleyse biz senin televizyonunu, radyonu kapatırız arkadaş. Ve kapatıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda tekrar söylüyorum, bütün dünyaya hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bilgisayarlara mani olamıyorlar. Ellerinden gelse onu da yapacaklar da ah yapamıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu onları kudurtuyor. İtiraf edeyim, azıcık hoşuma da gidiyor. Olmasın mı sevgili izleyenler? Bu kadarcık da olmasın mı yani? Olmadık haksızlıklara muhatap olan birisi var karşınızda. Bir mihir vakfı var. Allah'ın emriyle kurulmuş olan bir mihir vakfı. Ve bu vakfın İzmir'deki namazgahı kapatılmış durumda, mühürlenmiş durumda. İlgi. Neden? Çünkü orasını sattık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve satmasaydık hala şimdi orası mühürlü olacaktı. Niçin? İçinde namaz kılındığı için. İçinde Allah'tan bahsedildiği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz kasete alınıyor. Şu anda da bu söylediklerimiz kasete alınıyor. Ve bugüne kadar o kasetlerde kimsenin suç unsuru bulamadı. Bulabilseler cezalandırmak için herkes hazır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neyin karşılığında ne elde ediliyor? Bizim ne yaptığımıza dikkatle bakın. Biz mutsuz insanların mutlu olmasını hamd ederiz Yüce Rabbimize ki bunu sağlayabiliyoruz. Üstelik Allah-u Teala bu konuda garanti de veriyor. Eğer yola çıkan kişi kendisine düşeni yaparsa Allah-u Teala mutluluğu garantiler. Cennet saadeti bir garantidir. İşte konunun can alacak noktası mürşit. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ülkede büyük bir kesim mürşide karşı. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Vebtegu ileyhin vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak kim ise o, ona vesile olanı isteyin diyor. İptiga edin, Allah'tan isteyin diyor. Maide 35. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle sesleniyor bütün insanlara ve cinlere. Ey insanlar ve cinler, sizin aranızda Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kapkaranlık olan, kasiyet bağlamış olanlar da var. Sertleşmiş ve kararmış olan kalplere ve hasta kalplere Allah Teala böyle söylüyor, kasiyet bağlamış kalpler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda kalpleri kasiyet bağlayanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var diyen Allah Teala şöyle tamamlıyor sözünü. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Sonra da Allah Teala mürşidi aramayı, Allah'tan istemeyi farz kılmış. Bakara suresi 45 ve 46. Demin söylediğim ayet-i kerime Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiydi. Açın bakalım, açın bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zavallı insanlar ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de tarikat kelimesi yokmuş. Bir sonraki ayete bakın, var mı yok mu görürsünüz. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, onlara gökten maen, bir sıvı hüviyetinde olan rahmeti indirirdik diyor Allah-u Teala. Hem de kanacakları kadar. Neden yağmura Türkiye'de rahmet denilir? Çünkü görünüşte hiçbir farkları yoktur. Yağmur yağarken kesintili çizgilerle bir şeyler görürsünüz göklerden aşağı doğru inen. Ama odanın içine de onun yağdığını görürsünüz bazen. Bakarsanız halılar kuru. Bunda başka bir şey var dersiniz. İşte o Allah'ın oraya gönderdiği rahmettir. Ve nasıl Allah'ın yağmuru rahmet olarak geliyorsa, bu da Allah-u Teala'nın bir yağmurudur. Ona mail diyor Allah-u Teala orada. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın yaptıklarına bakın. Olacak iş mi bu yani? İnsanlar bir tek duada bulunacaklar, talepte bulunacaklar. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinde gerçekten bu varsa, bitti o kişi Allah'ın cennetine. Şimdi gelelim bizim sevgili dostlarımıza. Senelerden beri din öğretirler. Birçokları senelerden beri namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, defalarca hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye kelime-i şehadet de getirirler. Eminler cennete gideceklermiş. Ama Allah Teala şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahümün narı bima kânû yeksibû. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları tatmin eder. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilerse, işte demin söyledik, Vel Asr suresi kesin olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka kurtulacağını ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Biz ne söylüyorsak, o söylediğimiz şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlaka gerçekleştirilmiştir. Ve bunu tartışılabilecek olan hadislerden hareketle söylemiyoruz. Her seferinde mutlaka Kur'an-ı Kerim ayeti kelimesiyle söylüyoruz. Öyleyse, dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Bugün sevgili dinleyenler ve izleyenler sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam yaşanmıyor. İblis öylesine ustaca tuzaklar kurmuş ki, ne yazık ki bu arada din adamlarını da kullanmış ki, bu tuzaklarla İslam'ın bacaklarını kesmiş, kollarını da kesmiş. İsterseniz size bacakları kesilmiş ve kolları kesilmiş olan durumu izah edeyim bir fıkrayla. Olimpiyatlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kolsuz ve bacaksız olanların yüzme yarışı. Ve antrenör atla diyor suya. Devriliyor bulunduğu yerden suya. Ama yüzemiyor sevgili izleyenler. Antrenör diyor ki dün ama yüzmüştün diyor. Evet de diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte kulakları da kramplı olan bir İslam'dan bahsediyorum size. Bitkisel hayata yatırılmış bir İslam. Böyle söylediğimiz için İslam geçinenler bize düşman. Ötekiler zaten düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dört bir tarafımız düşmanlarla çevrili ama onlar bizim dostlarımız. Biliyor musunuz? Onların da kurtulması için kendi hayatımı rahat rahat verebilirdim. Bunun ne kadar hazin bir şey olduğunu size anlatamam sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anlatabilecek olan kelimeler hayır yetmez. Biz bütün ömrümüzü insanların mutluluğuna adadık. Gözümüzün önünde 60-70 milyon insan cehenneme doğru filo halinde gidiyor. Ve sözlerimizin dinlenmesi için değil, dinlenmemesi için her şey yapılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz bizim hissiyatımızı, neden bahsettiğimizi? Çünkü onlar bildiklerini zannediyorlar. Allah Teala her safhada aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşa ulaşması, cennete ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşmayanın da dikkat edin. Mürşidine ulaşanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama o Allah'a ulaşmayı dileyenler zaten ulaştıkları anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama yetmez. Bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman dalaletten kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. küfürden kurtuldukları için de cenneti hak etmiş olacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın hükümlerini söylemek suç oluyor. Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Biz şimdi böyle bir suçun sahibiyiz herhalde. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim'den her şeyi ama her şeyi mutlaka Kur'an-ı Kerim'den söyleriz. Ve onların bilmedikleri Kur'an-ı Kerim'den. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci safhasında konumuzun mürşide ulaşma müessesesi var. Mürşit ise külliyen reddedilmiş durumda. Allah Teala diyor ki biz herkesin boynuna zillet damgasını vurduk. Cehenneme götürecek olan damga. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine yani sırat-ı müstakime sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip. Demek ki nasıl sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırırsa insanlardan da bir ip, her devirde bir kişi var, insanları Allah'a ulaştırıyor, insanların ruhlarını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ötekiler için böyle bir şey mümkün olmadığı gibi kalplerine iman yazılarak mümin olmaları da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu hedefe ulaşamaz. O kişi Allah'a karşı o iştiyaki, o büyük sevgiyi duymadığı takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu sevgiyi zaten kolay kolay duyamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşıldığı anda, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ulaştığı anda o kişinin başının üzerine devrin imanının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah iman yazar, kişi mümin olur. Mürşide ulaştığı anda ona ayet-i kerime gelince kişi dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zemin katta %7 nur birikimi alana kadar nefsinin kalbinde bekler. Birinci kata çıkar ondan sonra. İkinci bir %7 nur birikiminde ruh ikinci kata yükselir. Nefsin kalbindeki üçüncü %7 nur birikiminde ruh üçüncü kata yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselen İnsan ruhu 7. katın altın giriş kapısından fethini tamamlar, tamamlayarak girer. Sonra oradan 7 tane alem geçecektir. Sitre-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Bu vuslattır. Allah'ın 11 defa insanların üzerine farz kıldığı, mutlaka yapılması lazım gelen bir şey. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o Allah'ın evliyası olur. Dördüncü açıdan da, dördüncü bir sebep dolayısıyla daha ruhu Allah'a ulaştığı için dördüncü bir sebeple daha cenneti hak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar istedikleri kadar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların gidecekleri yer sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemdir. Bir, mürşitlerine ulaşmıyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zaten ulaşamazlar. Ama ulaşanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ulaşanların neye ulaştıklarına bakalım mürşitlerine ulaştıkları zaman. Kalplerindeki küfür kelimesi alınıp kalbin içine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine eriyorlar. Böyle bir işlemden geçmeyenlerin kalbindeki küfür yazısı onlarla birlikte kalıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rus cephesinde esir düşen Allah-u Teala'nın bir dostu Said Nursi Hazretleri. Orada bir general defaatle yanından geçtiği halde cephe kumandanı olan general yerinden kalkmıyor. General geliyor, tercümanla sorduruyor ona, neden yerinden kalkmıyor diyor, hasta mı? Soruyorlar, hayır diyor, hasta değilim. Bana karşı olan saygısızlığından mı? Hayır diyor, size karşı saygısız da değil. Öyleyse sebep nedir diyor. O da diyor ki benim kalbimde iman var diyor. Kalbimde iman yazılı. Senin içinde diyor yok. Onun için diyor üstün olan o rütbene rağmen sen değilsin. Üstün olan benim diyor. Onun için kalkmıyorum yoksa sana olan saygım. Sen bir cephe kumandanısın, her zaman vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Said Nursi Hazretleri insanların kalbine iman yazıldığı için mümin olacaklarını en iyi bilenlerden. Söylediklerini dikkatle okuyun. Bakmayın şimdi bu zamanda kardeşlerimizin belki de zulümden korkmaları sebebiyle bir takım hakikatleri söyleyememelerine. O devrinin imamıydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizayına dikkatle bakın. Bu söylediklerimin hiçbirinden bu sevgili dinleyenlerimizin haberi yoktu. Biz bunları anlatana kadar. Ve dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Bu söylediğim beş tane safanın hiçbirisini bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmiyorlar, size öğretmeleri de mümkün değil. Ve topyekün kitle halinde cehenneme doğru bir yolculuk etmektesiniz. Sanıyorum ki bunu da suçlarımız arasına katacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu akıl almaz zulüm davranışının arkasında sadece cahillik yatıyor. Ve onlar kocaman bir kitle oluşturuyor. Bilmeyen, Allah'ın dinini bilmeyen din öğreticileri. Ve onlar bir güçlü ekip oluşturuyor. Zaten dine düşman olan insanlarla da beraber oldukları zaman bu sonuçla karşılaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç Allah'a karşı bir savaş verilmiş de o savaş kazanılmış olabilir mi sevgili izleyiciler ve dinleyiciler? Böyle bir dizaynda hep kaybedilen savaşların mağlupları olarak kalacaklardır. Allah'a karşı savaş veren hiç kimse kazanmamıştır. Daima Allah kazanmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Kurtuluş ümidi bir tarafta sıfır. Ne kadar ibadet yaparlarsa yapsınlar, zikir yapmıyorlar. Zikre adamlar Hint mantrası diyorlar. Yani transandantal meditasyonla kalbi o kelimeyi tekrar ettikleri için daha çok karartan, şeytanın karanlıklarıyla dolduran, nefsin afetlerinin daha çok kararmasını temin eden transandantal meditasyonla Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine toplayan, nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine götüren zikri Aynı şeyi zannediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine pervasızca

0: öğrenmek üzere alimler yetiştirmek söz konusu olacak. Ne yazık ki bu sefer mani olabilecekleri bir şey yok. Çünkü bu konu bilgisayarlardan sizlere gönderilecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bizlere dikkatle bakın. Gelecekte şu dünya üzerinde çok önemli bir rol oynayacak Mihir Vakfı. Onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın düşmanlarına rağmen başarı kazanmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını bütün gönlümüzce niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mesela ala muhammed teyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ en'amte aleyhim gâlin ve zûbelin ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah-u Teala kainatta neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah-u Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. 3 tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, beynimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemle beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın, onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olma. Taatisi Allah'ın tasarrufunda olma. İşte

Nokta, sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması Rabbimizin, Allah Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi, 6 ayrı kainatın, 6 ayrı alemler dizisinin sahibi, o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık. Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda, hasbelkader şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime,
onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her yine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte. Her şey hayatınızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi bulutlarla, gökler, kuşlarla, toprağın üstü, her türlü hayvanla, kuşla ve insanla hayat kazanıyor. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiyesidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah'ın, bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki
sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah, ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar. Bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah-u Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz. Gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramıza şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var.
Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız, acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onlara hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin insanları kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir, şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, İster Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç. Her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin kudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis
hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz?
bir başkası da bir başka sez aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah neyi emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk alır ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk? Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz? Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz. Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık
korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek, yerle bir etmek, yaşama zevkinizi mahvetmek ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, ulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size, sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur.
sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazozacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daimi zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel iç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk, kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır.
düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir zafiyetidir. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz çünkü iç dünyanızda savaş var. Nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz çünkü nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günahı işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek. Ruhunuzda nefsinize azap edecek. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile onun ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi isteyip emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabi neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizler için sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı?
Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sahası sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kazız ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir İblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: عليهم وعلى المغضوب عليهم وعلى الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzelliği daha yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bahsetmek koyulmaz güzel. Sizlerle beraber olmaksa buna daha büyük zevkler ilave ediyor. Hep bir mutluluk paylaşımı gerçekleştiriyoruz sizlerle beraber olduğumuz zaman. Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Oradayım. Sizlerle beraberim. Neredeyseniz, nerede toplanmışsanız, orada aynı odanın, aynı salonun içinde sizlerle el ele, gönül gönüle bir manevi beraberlik. Sonsuz bir güzellik sevgili kardeşlerim. Beni can kulağıyla dinleyenler var aramızda. Çok sayıda. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Sizler beni anlıyorsunuz. Söylediğim her şey Allah yolunda sizler için. Her güzelliği sizler oluşturacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni güzelliği misak konusunda paylaşacağız inşallah. Misak söz demek. Allah'a verilen söz. Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı varyasyonlarla misak kelimesinin altı çizilmiş Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, evvela misak, üç yeminimizden bir tanesi. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd biliyorsunuz. Yeminimiz nefsimize ait, nefsimizin Allah'a teslimine dair. Misakimiz ruhumuza ait, ruhumuzun Allah'a teslimine dair. Ahdimiz ise fizik vücudumuza ait, fizik vücudumuzun Allah'a teslimine dair. Üç yeminimizin muhtevasını oluşturuyor. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey Ademoğulları, o zamanki biz hepinizin zahrından, sırtlarından sizlerin zürriyetinizi çıkardık da hepinizi bir araya topladık. Ve hepinize birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı evet. Ve o zaman diyor Allah Teala, onları nefslerine şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse burada Allah Teala sadece

bize soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ve cevap alıyor. Evet, Rabbimizsin. Cevap da bu. Burada insanların inkar edebileceği ne var? Pek bir şey görünmüyor. Öyleyse bunun arkası olması lazım. Bu olaydan sonra yaşanan bir şeyler olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba bu olaydan sonra ne yaşanmış? Ki kıyamet günü insanlar cehenneme gideceklerini anlayınca ben bundan habersiz, haberdar değildim diyebilsinler. Allah-u Teala'yı Allah olarak tanımamak o mümkün değil. O zaman da Allah karşılarımda olacak. Kıyamet günü insanlar hayat filmlerine bakıp da hesaba çekilirlerken Allah gene onlarla beraber olacak. Öyleyse Allah'ın zatını inkar etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama Araf 172 sadece ondan bahsediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin. Ben bundan haberdar değildim demek bir şey ifade etmiyor burada. Öyleyse bunun ötesinde bir şeyler olması lazım. İşte o ötesindeki şeyler yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık. Maide suresinin 7. ayeti kerimesine bakalım beraberce Allah Teala ne diyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Veskürü nimetullahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Hatırlayın ki biz o zaman kultüm semina. Dediniz ki semina, işittik ve etana ve itaat ettik. Vettekullah ve Allah'a takva sahibi olduk. İnnallâhe alimin bizzatı sudur.

Allah'a verdiğiniz misakinizi Allah'ın üzerinize verdiği nimeti ve Allah'a verdiğiniz misakinizi hatırlayın ki o size vasiyet edildi diyor Allah Teala. Sizin üzerinize farz kılındı.

Öyleyse Allah'a bir misak vermişiz. Misak. Bu misak Kur'an-ı Kerim'de çeşitli standartlarda geçiyor. Bütün insanlar için her devirde Allah Teala insanlara kutsal kitaplarda olan şeyleri yalanlamayın diye biz bütün insanlardan misak aldık diyor Allah Teala. Onlardan mukaddes kitaplardaki şeyleri inkar etmeyeceklerine dair misak almadık mı diyor Allah Teala. Bütün topluluklardan misak almış. İndirdiği kitapları insanların yalanlamamaları ve değiştirmemeleri sadedinde. Misak bütün insanların dışında Kur'an-ı Kerim'de özel maksatlarla da kullanılıyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o zaman ki biz bütün nebileri, peygamberleri toplamış ve onlara demiştik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik.

sizlerden sonra, nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum ve bu ağır sözü, bu misaki dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana bu misaki veriyor ve dilinizle ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki, evet, dilimizle de ikrar ediyoruz. Yani hepimizden sonra gelecek olan o Resul'e, yani Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceğimizi ve ona iman edeceğimizi dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Peygamberlerden de Allah Teala misak almış. Bütün nebileri, peygamberleri huzurunda toplayarak hepsinden misak almış Allah Teala. Bütün nebilerden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceklerine dair ve ona iman edeceklerine dair. Burada da Allah Teala misak kelimesini kullanıyor. Fakat her insanla alakalı olan misak müessesesinde Allah'a ezelde verdiğimiz bir yeminimiz geçerli. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımızı dair Allah'a verdiğimiz bir yemin. Öyleyse ezeldeki yeminlerimiz üç tane ayrı açıdan değerlendiriliyor Allah-u Teala tarafından. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Allah'a ezelde yemin vermiş miyiz? Veren hangi vücudumuz? Allah'a ezelde yemin vermişiz, yemin veren nefsimiz. Allah Teala bu konuda nefsimizin verdiği yemin konusunda buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah Teala. Bütün nefsler rehinedirler ama bu nefslerden yemin sahibi olanlar yani Allah'a verdikleri yemini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor. Bu felahı nefsin kurtuluşunu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala şu sözlerle garanti altına almış. Kat eflaha men zekkaha. Kim tezkiye olursa tezkiye olan felaha erdi diyor Allah Teala. Onu nefsini tezkiye eden felaha diyor. Öyleyse nefsimiz var.
nefsiniz teskiye olacak, daha sonra tasfiye olacak. Teskiye kademesinde felah var, kurtuluş var, cennet saadeti var. Öyleyse nefsiniz Allah'a yemin vermiş, teskiye olacağına dair ve teskiye olduğu zaman yeminini yerine getirmiş oluyor ve felaha eriyor, kurtuluşa ulaşıyor. Fizik vücudumuzsa Allah'a ahd vermiş. Bu husus Yasin suresinin 70 ve 71. ayetlerinde açıklığa kavuşturuluyor. Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Buyuruyor ki Allah Teala: ey Adem oğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Şeytana kul olmayın, şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor ey Ademoğulları. Bu da sırat-ı müstakimdir diye bitirmiş. Öyleyse Allah-u Teala Ademoğullarını fizik vücutlar için kullanıyor. Ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd aldım diyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulun da bana kul olun diye. Öyleyse fizik vücutlarımın, fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Fizik vücudumuzun ahdi. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Peki ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var mı? Elbette var. Bu yeminin adı da misak. İşte Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi hem yeminimizi, hem misakimizi, hem ahdimizi muhtevasına alıyor. Ama bizim ahdimiz, bizim Allah'a verdiğimiz ahd sadece fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama ruhumuzun Allah'a teslimi ondan evvelki safa olduğu için onu da dolaylı olarak içine almış oluyor. Yani misakimizi de içine almış oluyor. Çünkü hiç kimse ruhunu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Ahdini gerçekleştiremez. Öyleyse Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, ifa ederler dediği zaman ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimize de Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirirler istikametinde kullanıyor bunu. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَاللّٰى يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ. Misaklerini bozmazlar diyor Allah-u Teala. Misaklerini
bozmazlar. Vellezine yasilune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Buyuruyor. Sonra mı? Sonra diyor ki Allah-u Teala,

Onlar kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sarafından fazla çıkıp da cehenneme gitmekten korkarlar. Ama Allah Teala ne demiş oluyor bize? Onlar Allah'a verdikleri misaki bozmazlar ve ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bapta misakimiz konusunda Allah'ın söylediği bu. Biz Allah'a ezelde misak vermişiz ve misakimizi ancak ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim olduğumuz ettiğimiz takdirde bozmuyoruz. Eğer bunu yapmazsak misakimiz bozuluyor. Ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinden sonra 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezine sabirettigâe ve çerebi rabbehum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Misaklerini yerine getirip ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, evvelce sabırla Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece Allah'a ulaşmışlar. Yani misaklerini yerine getirmişler. 25. ayeti kerimesinde Rad suresinin ters açıdan da olaya bakılıyor. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerinden sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Misaklerini bozarlar. Misakini bozmayan kişi ne yaptı? Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırdı. Misakini bozan kişi ne yaptı? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmedi. Ve onlar vuslatı keserler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Allah'a misak vermelerine rağmen, bu misaklerinden sonra, bu misakı vermelerine rağmen, misaklerinden sonra bunu yaparlar. Misaklerini bozarlar diyor Allah Teala ve vuslatı keserler. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bir misak var. Misak konusunda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime geçiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

suresinin ikinci ayet kelimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala ve iz ehazna misakaküm. O zaman ki sizin misakinizi, yeminlerinizi almıştık. Ve refana fefkühümüttura. Tur dağını üzerinize kaldırmıştık.

Ma ateynâkum bi kuvvetin. Size verdiğimiz şeylere huzu alın, sımsıkı sarılın. Veskürü ma fihi lalekum tettekun. Ve onları hatırlayın, zikredin ki böylece takva sahibi olasınız. Öyleyse Allah Teala Yahudilerden miyse kalmış ve Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırmış. Ve gene Bakara Suresinin 83. ayet kerimesine veyiz. Ehazna misaka beni İsrail'e. Biz beni İsrail'den misak aldığımız zaman diyor Allah Teala. Bu misak ezelde Allah Teala'ya verdiğimiz misak değil. Onlar misaklarını unuttuklarında Allah Teala onlara tekrar hatırlatıyor. La tabudune illallah'e. Allah'tan başkasına kul olmayın. Allah hariç hiçbir puta kul olmayın diye onlardan misak aldık diyor. Ve bu misakin yetimlere, akrabaya, miskinlere, ihsanda ve anne babanıza ihsanda bulunun diye misak aldık diyor. Ve namaz kılın diye, zekat verin diye misak almıştık diyor onlardan. Tabii bu misakin muhtevasında bir evvelkine muhtevaya baktığımız zaman misakta takva sahibi olma olayı var. Burada da Allah'a kul olun yemini var. Zaten misak ruhumuzun Allah'a ulaşması suretiyle ilk kulluğa ulaşmamız demektir. Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde gene İsrailoğullarından aldığı bir misaki söylüyor Allah-u Teala. 93. ayet-i kerimesinde de bir misaktan bahsediyor. Yine onlardan Allah Teala misak aldığını söylüyor. Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesinde gene bir misaktan bahsediyor Allah Teala. Kendilerine kitap verilenlerden misak aldığını ve mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye misak aldığını söylüyor Allah Teala. Ve iz ehazallahu misakellezine utul kitabe la tübeyyünün nehu linnâsi ve la tektumûnehu. Onu gizlemeyeceklerine ve mutlaka insanlara le tübeyyünün mutlaka insanlara beyan edecekleri de dair kendilerine kitap verilenlerden o zaman ki biz misak almıştık diyor Allah Teala. Nisa suresinin
21. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene misaktan bahsediyor. Ama bu misak insanların birbiri arasındaki misak olduğu için sadece misak hüviyetinde geçiyor. Allah ile olan bir

Sizin aralarında misak bulunan bir kavimden bahsediyor Allah Teala Nisa 90'da. Bu da insanlar arasındaki bir anlaşma. Ama gene misak olarak geçiyor. Kavimler arasında yapılan anlaşmalara da Allah Teala misak adını veriyor.

Nisa suresinin 154. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala'nın Musevilere o Tur Dağı'nın üzerine kaldırdıkları günler değil mi? İshak'tan bahsetmesi söz konusu.

Şimdi bu misakin reddedilmesi konusunda Allah'ın ne yaptığına bakıyoruz. Nisa suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَوِّمَا نَقْرِهِمْ مِسَاقَهِمْ وَكُفْرِهِمْ لِآيَتُ. Onların misaklerini nakzetmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerini küfretmeleri, inkar etmeleri sebebiyle ve katlihumul enbiyaya, Allah'ın nebilerini öldürmeleri sebebiyle bir gayri hakkın hakları olmadığı halde ve kavlihim kulübüne gulf, kalplerimizde gulf vardır, örtülüdür kalplerimiz demeleri sebebiyle onlar lanetlendiriyor Allah-u Teala. Misaklerini nakzetmeleri, yalanlamaları. Nasıldı misakin yalanlanması? Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan bir insanın vazgeçmesi, Allah-u Teala bize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırır, Allah'a ulaştıralım diye bir şey söylemedi. Bu konuda bizden bir yemin, bir misak almadı diyen insan Allah'ın misakini yalanlayandır, naksedendir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan insan Allah'ın ayetini, Allah'a verdiği bu sözü, misakini nakzedendir.

Maide suresinin 12. ayet kelimesinde ve lekad ehazallahu misaka beni İsrail diyor Allah Teala. Allah İsrail kavminden misak almıştı. Burada da Allah Teala'nın misak kelimesi İsrail kavminden aldığı bir sözü ifade ediyor. Ve misakin Maide suresinin 5. ayet kelimesinde Maide suresinin 13. ayet kelimesinde misaklarını bozmaları sebebiyle biz onları lanetledik diyor. Burada kalplerinde kaskat olmasından bahsediliyor. Misakin gerçek anlamdaki misak olduğunu anlıyoruz. Yani Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması. Diyor ki febima nakrihim misakahim leannehum. Misaklarını bozmaları, nakfetmeleri sebebiyle biz onları yalanladık diyor. Biz onları lanetledik diyor Allah Teala. Ve onların kalplerine kasiyet kıldık. Onlar kelimeleri yuharrifunel kelime, onlar kelimeleri bozarlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederler. Amme vadihi. Nasihat oldukları şeyden nasiplerini almayı unuttular diyor Allah Teala. Yani Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmadılar. Maide suresinin 14. ayet-i kerimesinde biz Nesara'dan, Hristiyanlardan da söz aldık diyor Allah Teala. Ve minellezine kâlu inna Nesara ehazna misakahum. Biz Nesara'yız diyenlerden misak aldık. Ve nesu hazzam min mazut kürübihi ve avrayna beynehumin adavete. Yine de uyarladıkları hususlardan pay almayı unuttular. Ve onların aralarına düşmanlık saldık diyor. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar. Halise Allah-u Teala Musevilerden misak aldığını söylüyor. Misakin yerine getirmediğini söylüyor büyük çoğunluk tarafından. Hatta peygamberden öldürülmesine kadar giden bir hatalar zinciri. Ama Nasara'dan da diyor, Hristiyanlardan da biz misak aldık diyor Allah-u Teala. Onlar da gerçekleştirmediler diyor.

Beni İsrail'den Allah Teala misak alındığını Maide suresinin 70. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Lekad ehazna misaka beni İsrail'e. Andolsun ki biz beni İsrail'den misak aldık. Ve erselna ileyhim rusula ve onlara resuller gönderdik. Küllemâ câihim resulüm, resuller onlara geldiği zaman bimâ lâ tehvâ enfüsühüm ferîkan kezzebû ve ferîkan yaktulûn. Onlara her resul gelişinde nefslerinin hevalarına uymadıklarından onların söylediklerinin nefslerin hevalarına uymamaları sebebiyle onların bir kısmını öldürdüler ve bir kısmını da yalanladılar diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ın aldığı misak söz konusu gördüğünüz gibi. A'raf suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yeryüzüne varis olanlardan misak aldığını, kitap sözü aldığını söylüyor. Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine dair kitap sözü. Yani insanlardan aldığı misak Allah'ın yemin misak ve ahdini de içeriyor. Allah'ın doğrularından başka bir şey söylemeyeceklerini de içeriyor.

Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunen misak diyor. Bunu demin de işaret etmiştik. Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler, ifa ederler ve misaklerini bozmazlar diyor. Ama Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Ve onlar Allah'ın ahdini bozarlar. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini bozarlar. Ve yakta'ûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, arzda dünyada fesat çıkarırlar. Yani başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına engel olurlar.

Asaf suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bir misaktan bahsediyor. Bu bahsettiği misak ise Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin kimlerden alındığını gösteriyor. Allah Teala diyor ki ve iz ehazna minen nebiyyine misakahum. O zaman ki biz nebilerden misak almıştık. Ve minke ve senden almıştık. Ve min Nuhin ve Nuh'tan almıştık. Ve İbrahim'e ve İbrahim'den almıştık. Ve Musa ve İsa ibn-i Meryem'e ve ehazna minhum misaken galiza. Nebilerden almıştık dedikten sonra bu nebileri özellikle sayıyor. Diğerleri de, diğer nebiler de elbette bu nebilerle birlikte ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i burada sayması önemli bir olaya işaret ediyor. Sözümüzün başında Allah-u Teala'nın bütün nebilerden misak aldığını söylemesi vardı. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin diyordu Allah-u Teala. İsim vermeden geçiyordu. Ama burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de o misak alınanların arasında olduğunu ifade ediyor. Muradı ne? Muradı o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra geleceğini Kur'an-ı Kerim'de ispat etmek. O zaman son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir Resul söz konusu. Resuller kıyamete kadar gelmeye devam edeceklerdir. Ama bir tanesi Allah-u Teala'nın da önem taşıyan bir tanesine bütün nebilerin yardım etmesi ve ona iman etmesi isteniyor onlardan.

Öyleyse Hadid suresinin 8. ayet kelimesinde de bütün insanlardan Allah'ın aldığı kesin bir söz konusu. Allah'ın Resulü sizi Allah'a iman etmeye davet ederken size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa ki o sizden kesin bir söz almıştı, misak almıştı diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Misak kelimesi görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçiyor. Ama misakin gerçek anlamı, insan hayatındaki en önemli anlamı Allah'a ruhumuzun ezelde verdiği bir söz olmasından kaynaklanıyor. Ruhumuz Allah'a ezelde bu dünya hayatına geldiğimiz zaman Allah'ın bizde bir emaneti bulunan ruhumuzu Allah'a geri döndüreceğine dair ruhlarımız ezelde Allah'a misak vermişler. İşte bu misak açık ve net bir şekilde ruhumuzu Allah'a ulaştırmak şeklinde tecelli ediyor. Ve Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, misakimizin gerçekleşmesini 12 defa üzerimize farz kılmış. Birinci farz Zümer'de 4. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a geri dönün ve Allah'a teslim olun. İkincisi Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a dönün ve takva sahibi olun. Üçüncüsü Zariyat 50 Tefirru ilallahi. Allah'a kaç, öyleyse Allah'a sığın. Dördüncüsü Fecir 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Beşincisi Lokman 15 Vettevi sevila men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allah'u yedi darü selamü yehdi men yeşayı ve men yüzdil ve malehu diyor ki Allah Teala Allah'u yedi darü selamü Allah selam yurduna teslim eder. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah kimi o teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle Allah Teala burada kendisine bir defa daha daveti farz kılmış. Allah'a ulaşmamızı farz kılmış üzerimize. Altıncı defa. Yedinci farz Müzzemmil 8'de çıkıyor. Veskül ismi Rabbike ve tebet elileyi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala Allah'a geri dön. Yedinci ayet. Sekizinci ayet Maide suresinin yedinci ayet kelimesindeki muhteva. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da size mizakinizi farz kıldı diyor Allah Teala. Dokuzuncu ayet-i kerime Rad 21 Vellezîne yesulûne mâ emerallâhü bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği kesinlik kazanıyor.
bu ayet-i kerimeyle. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Ve 11. ayet-i kerime Şura 47, üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Davetse belli. Allah'ın zatıyla çağırıyor Allah-u Teala. Yusuf, Yunus 125 ve 12. ayet-i kerime İsa 58 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, emanetlerin sahibine teslim etmenizi, yani ruhunuz, veçiniz, nefsiniz hepsi birer emanettir. O emanetleri emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misakimiz ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Öyleyse ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan hepimiz sorumluyuz. Böyle bir dizaynda misak dediğimiz zaman birinci teslimimiz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse tabiatıyla Allah vermiş bir misakimiz var. Üzerimize 12 defa farz kılınmış ve Kur'an-ı Kerim'de 73 tane ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması 19 ayrı fiil kullanılarak anlatılıyor. Öyleyse bu misakimizi, Kur'an-ı Kerim'de bunca ayet-i kerimede geçen misakimizi acaba nasıl yerine getirebiliriz? Misakin yerine getirilmesi hangi standartlarda gerçekleşir? Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle dolu, nefslerinde %100 afetlerle beraber yaratılırlar. Kişinin nefsinin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, nefret gibi afetlerle dolu olarak kişi yaratılır. Ruhunun kalbi ise hasletlerle doludur. Ve Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğunu söylüyor. İşte bu emanetin Allah'a teslimi asıldır. Böyle bir dizaynda emanetin, ruh emanetinin Allah'a teslimi misakin gerçekleşmesini ifade eder. Misak 21 basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasıyla misakimizi yerine getirmiş oluruz. Misakimiz, yani ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize gördüğünüz gibi 12 defa farz ve konumuzun en önemli bölümünü içerir bu. Nasıl Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştireceğiz? Biliyorsunuz ki İslam
28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. 4 tane 7 basamak. Ve bunların üçüncüsünün sonunda ruhumuz Allah'a ulaşır. 21. basamakta. Öyleyse nasıl gerçekleşecek bu olay? Gelin beraberce tetkik edelim. 1. basamak.

ulaşmayı, ruhunu alalaştırmayı dilememekte. Dilemek istikametinde hiçbir gayreti olması mümkün olmayan bir kişi olur. Yani insan ruhunun ölmeden evvel alalaşmasına karşı olan bir kişi olur. Kendisi karşı olmakla dalalette kalır, tamam. Ama başka insanların da alalaşmasına mani olmaya çalışır. Böyle bir insanın Allah-u Teala tarafından seçilmesi söz konusu değildir. Çünkü seçim o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin başlangıcını teşkil eder. Kişinin kalbinde zevk olabilir. Allah'ın ayetlerini negatif yorumlara tabi tutarak insanların ruhlarını alalaştırmasına mani olmaya çalışan bir insan olabilir. Seçilmez. Allah'a isyan etmiş bir insan olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkalarının da dilemesine mani olan bir insan. Allah'ın ayetlerini inkar eden bir insan olabilir ki zaten bu olay mutlaka inkarı gerektirir. Yani kim Allah'ın 73 tane ayeti kerimesinde insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasından bahsetmesine inanıyorsa, bunların 12 tane farzına inanıyorsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Ama ya inanmıyorsa o zaman dilemez, Allah-u Teala tarafından seçilmez. Seçildiğini kabul edelim insanların. Ayet-i Kerime'ye dikkatle bakın. Şura Suresi 13. Ayet-i Kerime. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, bu seçtiği kullarından her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikinci basamakta seçilen bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa ulaşılır. Ulaşır. İkinci basamakta seçilen insanların ne yazık ki bir kısmı, küçük bir kısmı da olsa bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemez ve seçilmesine rağmen kurtuluşa ulaşamaz. Vasıfları tamam olan bu insana iblis şu veya bu şekilde tesir ederek onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, bunu başarırsa o kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilediği takdirde kişi üçüncü basamaktadır. Bu dilek o kişinin kalbinde Allah-u Teala tarafından anında tespit edilir. Yani Allah onu işitir, bilir ve görür. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi dilediği kesindir. Böyleyse Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli edecektir o kişinin üzerinde. Yunus suresinin, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Allah diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi ibra edemem, ferahat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Allah Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktayız. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestülenin alınmasını, kulaklarındaki vakranın alınmasını, kalbindeki ekinletin alınmasını ve yerine ihbat konulmasını ifade eder. İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle, buna inanmayanlarla, inanmayanların gözünde hicab-ı mestüre vardır. Bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Hicab-ı mestüre sebebiyle sana bakarlar, seni göremezler. Vakra sebebiyle sözlerini duyanlar işitemezler, manaya varamazlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle kalplerine indirip de onu idrak etmeleri mümkün değildir.

İdraki önler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde ağır darda gelen üç tane, hatta dört tane ihsanı, birincisi o kişinin gözündeki hicab-ı mestürenin alınması, ikincisi kulağındaki vakranın alınması, kişinin irşat makamını evvela görmesi, irşat makamı olarak görmesi, sonra onun söylediklerini işiterek onun irşat makamının sahibi olduğuna inanması, arkasından da söylediklerini kalbine indirip idrak etmesi ve mutlaka olayın gerçeği budur diye kesin bir inançla bağlanması, başkası onun dışında bir şey söylediği zaman onu müdafaa edecek olan bir davranış biçiminin içine girmesi, yani kendisine mal etmesi, malikine geçirmesi irşat makamının söylediklerini. Bunun için Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihfat koyuyor. Kişinin gözleri görmeye başladı, kulakları işitmeye başladı, kalbi idrak etmeye başladı. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi diyor ki o kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihfat konulmuştur diyor Allah Teala ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Tekamül suresi 11. ayet-i kerime Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Kalbine ulaşır ne yapar? Kalbinin nur kapısı şeytana dönükken onu Allah'a dönük hale getirir. Kimdir bu insan? Bu insan en huşuya ulaşmış olan bir kişidir. Artık kalbine ulaşacak olan rahmeti beklemektedir. Onun için Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyan, yani Allah'tan rahmet bekleyen bu kişiyi niçin rahmet bekliyor? Huşu o kişinin kalbinin rahmete olan susamışlığının ifadesidir. Nasıl topraklar, çorak topraklar huşuyla Allah'ın rahmetini bekliyorlarsa o rahmet onlara ulaşıp da onları hayata ulaştırıyorsa, onlara hayat veriyorsa Allah'ın rahmeti de kişinin manevi hayatına, manevi kişiliğine hayat verecektir. Allah'ın rahmeti o kişinin kalbine ulaşacaktır. İşte Allah Teala kalbin o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kişi huşu sahibi, hatta Rahman'a huşu duyuyor. Bu ön huşudur. Bu noktadan itibaren 9. basamakta bu olay tahakkuk ediyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime falan yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi, onun ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslimi açar. Kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Onların göğüslerini yarar, şerh eder ve göğüslerinden kalplerin nur yolu açar. Yani onların Allah'a teslim olması için zemini hazırlar. İslam'ı açar diyor. İslam olmanın yolu buradan geçer. Kalbin içine mutlaka Allah'ın nurlarının girmesi kişinin İslam olmasını, yani Allah'a teslim olmasını ihata edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi 10. basamakta.
Her yaptığı işlerle o kişiye biraz daha derecat kazandırır Allah Teala. Ve o kişiyi hangi kaybettiği derecat noktasında olursa olsun, bu kazandırdıklarıyla daha kişinin hiç ameli yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görüyorsunuz ki ard arda o kişinin üzerinde güzellikleri yaratıyor. Onu Allah'a ulaşacak olan vasıflarla donatıyor. Allah'a kapalı olan hususların hepsini açıyor. Gözler açılıyor, kulaklar açılıyor, kalp açılıyor. Gözden kalbe yol açılıyor. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Her biri bir değişiklik, sırf kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yapıyor. Bu zikirle Allah'ın katından rahmetle faz adlı iki tane nur gelir. Ondan evvel de kişi yapsa o iki nur mutlaka o kişinin göğsüne gelir. Ama ondan evvel kişi zikir yaptığı zaman göğsü yarılmamıştı. Göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştı. Şimdi açıldı. Eskiden gelen nur o kişinin göğsüne geliyor. Yol yok. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyor. İş dünyasında hiçbir şey yapamıyor kişinin. Ama bu noktada öyle değil. Bu noktada göğüse gelen nur, rahmetle faz nurları şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olmasına rağmen iki nur da kalbe girmek için bir gayretin sahibi oluyorlar ama ikisi de giremiyor. Yalnız faz sızamadığı halde rahmet partiküllerinin bir sızma kabiliyeti var rahmet nurlarının. Ve rahmet nuru kalbin içine sızıyor. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. Kalbin içine nur giremiyor. Rahmet nuru giremiyor ama sızıyor. Yani böyle kalbi dolduracak gibi bir giriş değil. Hayır. Çok az bir sızma. Ve bu sızma 11. basamakta başlıyor. %1 derken %2'ye ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Öyleyse burada kişinin huşuya ulaşması söz konusu. %2 nur, o kişinin kalbinde küfür kelimesi bulunmasına rağmen, küfür kelimesi rahmet nurlarını dışarıya atmak istemesine rağmen, sımsıkı duvara yapışmış olan, kalbin duvarına yapışmış olan rahmet nurları %2 çevresinde nefsin kalbini işgal eder ve küfür kelimesinin bütün gayretine rağmen, itmesine rağmen onları sökemez oradan, dışarı çıkmazlar. İşte 12. basamaktaki durum bu. Kişi huşu sahibi olmuş. 13. basamakta huşu sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini istemesi söz konusu. İstane, mürşidin istenmesi. Herkesin mürşidinin tayini Allah'a aittir. Ve Allah tayin yapar. Sevillerin tayini kast edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala. Alallahi kastis sevili. Sevilin kastı, kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor sadece Allah Teala. Ve kişi Allah'tan soruyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince diyor ki Allah Teala "Vestaînu bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâkî rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını Allah'a sorarak Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretin bir iştir, büyük bir iştir.
Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine gene yakin hasıl ederek gene kesin şekilde inanırlar. İşte bu inancın sahibi olan kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Ve böyle bir dizayn söz konusu olur. Ve o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Allah'tan ne almıştır? 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Orada bu tabiye sırasında hazır bekleyen devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Bu Allah'ın 10 insandan sonra o kişinin mürşidine ulaşıp tabi olmasıyla kişinin gene kendine düşeni yapmasıyla birinci ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bir adım atmıştı. Allah'a 10 tane ihsan vermişti ona. Şimdi ikinci adım attı. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdi. Bu sefer de Allah Teala ona 10 tane nimet verecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu Allah'ın birinci nimeti, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden, katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin içine Allah imanı yazacak. İkinci nimet kalbin mührünü açıyor. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet kalbin içine imanı yazıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah-u Teala. Ve kişi kalbine iman yazan bir kişi oluyor. Kalbine imanın yazıldığı, kalbinde iman yazılı olan bir kişi oluyor. Kalbindeki imanın sahibi olan kişi oluyor. Yani mümin oluyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Kim diyor Allah-u Teala tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, bu sebeple de tabiatıyla mümin olursa manası var burada. Çünkü kim amel-i salat yapıyorsa, nefs tezkiyesine başlamışsa o mümindir diyor mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ve bütün günahları kişinin sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Allah'ın bu beşinci nimeti, altıncı nimet, ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani Allah'a doğru yola çıkıyor. Buraya kadar Allah'a yönelmeydi. Ama bundan sonrası Allah'a ulaşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir vuslat olayından bahsediyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması. Kimlerin ruhu Allah'a ulaşır? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala bu konuda kesin bir hüküm koymuş. O kişiler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Yani vuslata ulaşmaları hiçbir şekilde mümkün değil. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَابِلُونَ
İlâike mevâhimin nârı ve mâkânı yektubun diyor Allah Teala. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, böyle bir talepleri yoktur diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki kazançları onlara mutluluk verir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Ve böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinin bilinmemesinin ve tabiatıyla tatbik edememesinin sonucu var. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَعْتُ. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onların ruhları mutlaka onların dilekleri üzerine Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Daha açık bir ifade Hud 29'da geçiyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah Teala, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklardır. Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır manası var. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onların da Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin gördünüz ki Allah Teala cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynın içindeyiz. Kişi mürşidine ulaştı. Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. 5 tanesini söyledik. 6. nimeti ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasimini anlatıyor Allah-u Teala. Ağaçı tutan melekler ve etraflarındaki kişi oradadırlar diyor ve ruh oradadırlar diyor devrin imamının ruhu. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Bir mürşit, bir de mürit. Mürşidin söylediğini mürit tekrar eder. Ve hakikati söylerler diyor. Ve kâne sevvâba. Söyledikleri sevaptır diyor. Böyle bir başlangıçtan sonra ikinci adımı kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak. İşte bir sonraki ayet-i kerime Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şâ itteâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. Yani ruhun hakka doğru, hakka ulaşmak için yola çıktığı gündür. Femen şâ itteâze. Dileyen kişi itteâz eder, edinir. Neyi dileyen kişi?
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ila rabbihi ve aba. Allah'a giden yolu, Allah'a doğru yol edinir kendisine. Ve kim Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur. Allah o kişi için, o kişinin ruhu için sığınaktır. Öyleyse bu açıdan meseleye bakıyoruz. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatı o zaman o kişinin ruhuna meab olacak. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Allah'a sığınmak, Allah'a kaçmak, Allah'a firar etmek, kaçıp, fizik vücuttan kaçıp Allah'ın zatına sığınmak. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın zatın, Allah'ın and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın zatı, Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte ne zaman bir insanın ruhu Allah'a sarılırsa, Allah'a ulaşırsa, o zaman o kişi sığınağa sığınmış olur. Böyle sığınan kişi, meaba sığınan kişi, aynı kökten gelen evvab kelimesiyle anılıyor. Sığınan demek. Allah'a geri dönmüş, ulaşmış. Hayattayken Allah'a geri dönmüş ve ona ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görülüyor ki muhteva açık ve kesin. Allah'a bir sığınma söz konusu. Bakalım ne diyor Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ha zamat vaadune. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz olan kişi kimdir? Başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan kişi. İşte gördük ki 14. basamakta devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldi ve yerleşti. Kişi bir muhafızın sahibi oldu. Bu bir muhafız mıdır? Evet. O kişinin başının üzerindedir. Önden arkaya doğru uzanır. 1.5 metre yukarısında o kişinin 1 ile 1.5 metre arasında önden arkaya doğru uzanır. Her zaman o ruhla o kişi desteklenir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın katında, Allah'ın katından gelen ruh. Şimdi burada ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması olayı var. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Mücadele 22'ye göre.
Peki Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesini söylüyor. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine dilediklerinin ki layık olanları diler üzerine, başlarının üzerine yani emrinden ruh gönderir diyor. O kişiye o kişiyi uyarmak için o kişinin yevmi talakının Allah'a mülaki olma, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için diyor, o kişinin başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah. Dereceleri yükselten demek de neyi kastediyor? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Ayet-i kerimenin bununla alakalı olduğu belirtiliyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Arşın sahibi olan Allah, arşı tutan meleklerle de alakalı olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala burada. Kullarından layık olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan alanlar, onlar layık olanlar. Onlara Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kâne bi ayatina yurkunun. Secde suresi 24. ayet-i kerime. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Allah'ın huzur namazının imamı kıldığı o kişi hidayete erdirmenin birinci sorumlusu, en üst vazifelisi. Allah'ın emriyle bu işi yapacak. Emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Emrimizle bize ulaştırsınlar diye diyor. O zaman hidayetin başlangıcı, fiziki hidayetin başlangıcı bir emir. Allah'tan alınan bir emrin tebliği ve hidayetin başlaması. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bu emirden bahsediyor. Onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh göndeririz. Emrimizden ruh göndeririz diyor Allah Teala. Bir ruh dememiş. Emrimizden ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu geliyor. Allah'ın emrinden ruh. Allah'ın emriyle oraya gelen ruh. Ve o ruh, devrin imamının ruhu kişinin ruhuna emir veriyor. Senin Allah'a mülaki olman, ulaşman günü geldi. Bu vücudu terk et. Ve Allah'ın emrini sana tebliğ ediyorum. Vücudu terk etmen emrini tebliğ ediyorum. Ve Allah'tan aldığım emirle, bana verilen yetkiyle tebliğ ediyorum. Yetki ne? Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın diyor, daha mürşit olunduğu anda. Ama devrin imamını hidayetle vazifelendirmiş. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala emrimizden bir ruhu göndeririz diyor. Allah'a mülaki olma gününü ona günüyle Allah'a mülaki olmakla o kişiyi uyarsın diye o kişinin ruhunu, o kişinin ruhuna emrimizi tebliğ etsin diye demek bunun manası. Ve devrin imamının ruhu kişinin başınıza da geliyor ve emri tebliğ ediyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor secde 24. Vasıf veriyor, sabre ulaşmış olması kişinin, vasıf veriyor, hakkı yakinin
sahibi olması, vasıf veriyor imam olması, devrin imamı olması, vasıf veriyor hidayete erdirmeye Allah'ın emriyle ehil kılınmış. İşte hidayete erdirmekle vazifeli olan devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna hidayeti başlatıyor, ona veriyor emir. Ondan evvel o kişinin ruhu o vücudu terk edip de Allah'a geri dönemez. Mutlaka bu emri alması gerekiyor. İstediği an vücuttan ayrılabilir. İstediği an tekrar vücuda girebilir. Ama ayrıldığı zaman bir yere gidemez. Tekrar vücuda dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ayrılır? Vücut ne zaman günah işlerse o zaman ayrılır. Günahı asla iştirak etmez ruh. Ama günah bittikten sonra tekrar fizik vücuda dönmekle mükelleftir. Ama ne zamanki devrin imamından bu emri alıyor, o zaman ayrılıyor o kişinin fizik vücudundan ve hangi mürşide kişi tabi olmuşsa ruh o kişinin dergahına ulaşıyor. Birinci seviyenin birinci ilticagahı. Oraya iltica ediyor ruh, sığınıyor. Eğer kişi doğrudan devrin imamına tabi olmuşsa o zaman ana dergaha ulaşıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor. Ne oldu? Ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştı. Burada artık Allah'a ulaşma başladı. Buraya kadar yönelmeydi. Ama ruh vücuttan ayrıldığı andan itibaren ulaşma başladı. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini bir defa daha hatırlayalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yuni. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Yönelme işlemi tamamlanmıştır. Şimdi bu noktadan itibaren ulaşma başlıyor. Ve ruh devrin imamından aldığı emirle Allah'a doğru yola çıkacak. Peki devrin imamının vücuda getirdiği olay bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesi başka bir hususa daha sebebiyet veriyordu. Neye sebebiyet veriyordu? Kişinin mümin olmasına, mücadele 22, onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz. Yani o ruh onların başlarının üzerinde muhafız olarak kalır. Ve onların kalplerinin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu kişinin başına ulaşmadıkça, Mücadele Suresinin 28. 22. ayet-i kerimesi gelince ulaşmadıkça o kişinin kalbine iman yazılmaz. Yazılmazsa ne olur? O kişinin ruhu asla Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi mutlaka nefs tezkiyesine bağlıdır. Nefsin her %7 kalbinin temizlenmesi ruhun Allah'a yapacağı bu yolculukta birer kat birer kat ruhu Allah'a doğru yaklaştıracaktır. 7. defa %7'nin birikiminden sonra da ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmedikçe o kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması söz konusu değildir. Mücadele 22 bunu ifade ediyor. Öyleyse hem ruhun Allah'a ulaşması açısından devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde olması mutlak bir gerekliliktir. Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü emri veren o. Kişinin başının üzerine gelip Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreden,
Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum diyerek ve Allah'ın emri budur diyerek ve ben bunun için emrolundum diyerek hem Allah'ın emrini tebliğ ediyor hem de kendisinin buna yetkili olduğunu tebliğ ediyor. Allah'ın verdiği emirle yetkili olduğunu tebliğ ediyor. Onun için Allah'ın emrinden bir ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah-u Teala burada. Ve kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele 22'ye göre. Ne olur böyle bir durumda? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama 6. nimetten sonra 7. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Ne yapacak kişi? Zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Ve bu zikir sırasında ne olacak? Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından bu noktadan evvel mürşidine ulaşıp 10 tane insana ulaşıp tabi olmadan evvel bu kişi zikir yaptığında Allah'tan rahmet ve fazl geliyordu. Göğsüne geliyordu. Ve son zamanlarda göğsünden kalbine de ulaşmaya başladı. %2 nur kişinin nefsinin kalbinin içine sızdı. Bunlar rahmet nuru. Ama bundan sonra kalbe gelip yerleşecek olanlar artık rahmet nuru değil. Rahmet nurunun görevi bitmiştir. O sadece artık kargo uçakta görevini yapacaktır. Kalbe ulaşacak olan fazla salavattır. Rahmet hem fazla taşıyacaktır hem de salavatı taşıyacaktır. Öyleyse kişinin kalbine ulaşan rahmetle fazla salavat nurlarından fazıllar, rahmetler ve salavatlar üçü de evvela kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü ama mühür hareketli halde. Mühürün üzerine baskı yapanlar. Bu baskının neticesinde mühür aşağı doğru iner. Zilmani kapıya kadar iner. Zilmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca zilmani kapı kilitlidir, mühürlüdür. Ve şeytanın karanlıkları asla zikir boyunca o kalbe, nefsin kalbine giremez. Nefsin kalbinde bulunan karanlıklar da Rabbani kapı açıldığı için oradan içeri çağlayan gibi rahmet, fazla salavat partikülleri dolduğu için o nurlar kalbi %100 doldururlar. Daimi zikre ulaşmış birinin kalbi ne kadar tertemizse, bu nurlarla, faziletlerle doluysa, o kişinin de kalbi %100 faziletlerle, salavatla, rahmetle dolar. Kalbin üstündeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi olması hasebiyle, fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu bir, bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi başlamıştır. Bunun yanı başında fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da 8. nimet olarak başlıyor. Nefs yüzde kaç temizlenmişse, afetlerden kurtulmuşsa, faziletle donatılmışsa o oranda fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetleri yok oldukça şeytanın hakimiyet alanında devamlı azalır. İşte böyle bir minval üzere Allah-u Teala'nın 9. nimeti size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Ve ondan sonra da bunu 700'e kadar çıkaracaktır.
Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki kim infak ederse Allah adına verdiği rızıktan ve Allah'ın yolunda israf ise billahsa o kişiye Allah Teala bir başağında 100 tane olan 7 bacaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur, nimette bulunur diyor. Ve Allah'ın 10. nimeti de rahmetle fazlın yanı başında Allah'ın o kişiye salavatta göndermeye başlaması. Bakara 157. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Bu hidayete erecek olanlara rahmetle salavatla gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve nefs tezkiyesi böylece başlıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ruh ne oluyor? Nefsin kalbinde birikim %7'ye ulaştığı zaman ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Nefsi emmarede o kişi %7 nur birikimi alır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsime beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti. Nefsler hariç. %7 nur birikimi ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor. Sonra zikrimiz daha çok artıyor. Zikir arttıkça nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafındaki nurların çoğalması söz konusu. Faziletin çoğalması söz konusu. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ve la uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi günahları işlemek istemiyor ama nefsinin afetleri o kişiye adeta zorla şeytanın da tesiriyle yaptırıyor. Kişi büyük pişmanlıklar duyuyor, nefsini kınıyor ama yanlışı da yapmaya devam ediyor. Ve üçüncü defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mülkine. Burada kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ondan evvel kişi zaten her zaman şeytandan ilham alır. Ama burada artık Allah'tan da ilham almaya başlıyor. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsimizin fizik vücudumuzda hala rehine olduğu bir ortamdayız. Her %7 nur birikimiyle rehine arındığı için daha üst seviye gök katının kapısını açma yetkisine kavuşuyor. Arındıkça daha üst seviyeye ruhu layık kılıyor. Rehine bu sebeple arınmak mecburiyetinde rehine olan ruh. Affedersiniz, rehine olan nefs ruhun Allah'a ulaşmasını adım adım gerçekleştiriyor. Ve dördüncü katta ruhumuz ne zaman? Dördüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mutmainliğe ulaştığımız zaman. Fecir 27'de ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Mutmain olan bir nefsten bahsediyor. Rahat 28'de Allah Teala diyor ki kişi zikretmiştir ve nefsi mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle o kişinin nefsi mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmainul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainle kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin artık. Burada ruh dördüncü gök katında. Daha çok zikrediyor kişi. Beşinci defa beşinci gök katına ulaşıyor ruhu. Allah'tan razı olduğu noktada.
altıncı kata ulaşıyor. Allah'ın da ondan razı olduğumuzda. Radiyeten madiye diyor Allah Teala Fecir 28'de. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. İşte altıncı gökkatında ruhumuz ve yedinci gökkatına ulaşıyor. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye etmişse kendi nefsi için tezkiye olmuştur ve Allah'a ulaşır diyor. Allah-u Teala ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için tezkiye olmuştur? Çünkü nefs ezelde Allah'a tezkiye olacağına ve tasfiye olacağına dair yemin vermiştir. Bu yemininin yerine getirilmesi onun için şarttır. Bunun için kendisi için nefs tezkiyesi yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşır. Gene beraberce hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırmıştır. 7 tane alem geçecektir. Ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına 21. basamakta ruh ulaşmış olur. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruhu bu ulaşma ayetleri açıklıyor. Bundan sonra ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani sığınağa sığınmış olacaktır. Bir başka tabirle Allah'a sarılmış olacaktır. Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, Allah'ın zatına sığınmayı, sığınağa sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimleri? Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenleri. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. O ruh sığınağa sığınmıştır. Kişi evvap olmuştur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştirmiş oluruz. Ruhumuz 7. gökkatında 7 tane alem aşacaktır. Kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizini, Divane Salihini, ondan evvel Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra Zikir Hücrelerini ve nihayet İndi İlahi'yi aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştıktan sonra da Allah'ın zatı da yok olacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmak ve sığınmaktır. Kaf Suresinin 32. ayet-i kerimesi gelince kişi evvap olur. Ruh meab olan Allah'ın zatına sığınmıştır. Ve Allah'a verdiğimiz misakimizi böylece gerçekleştirmiş oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir arada olduk. Bir defa daha bir sohbetimizi bitirdik. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiririz, tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve melekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Gene birlikteyiz. Gene eğlenceli gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Konumuz da bu gönül gönüle olan beraberliğin oluşturacağı normal sonuç olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap ederken büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizler de mutlu musunuz? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Birçok telefon, e-mail geliyor. Belki başkalarının sebep olduğu, mutsuzlukların yaşandığı da bir vaka. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin elinde. Olayların size tesir edemediği bir sığınağın içine girmelisiniz. Bu sığınağın içine giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşidinize tabi olacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir sürede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunu gerçekleştirenler bilirler, yaşamışlardır. Hiç sevmeyeceğiniz zannettiğiniz bütün ibadetleri Allah-u Teala size sevdirecektir. O ibadetleri gerçekleştirirken çok büyük bir huzuru ve saadeti yaşayacaksınız. Çoğunuz da zaten yaşadınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bu uyumu sağlamalısınız. Niçin başka insanlarla bir kısım şeyleri tartışma konusu haline getiriyorsunuz? Bırakın, herkes dilediği gibi düşünmelidir. Düşünme serbestliğini onlara tanımalısınız. Bir insanı herhangi bir konuda ikna etmeye, inandırmaya çalıştığınız zaman onların size inanmaması sizi kızdırmamalı. Öfkelendiğiniz zaman elinizdeki bütün kozları kaçırmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hanginiz Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa,

Ve mutluluğun bir simgesidir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz her

veya vardı. Herkesin bir ruhu mutlaka vardır. Allah Teala bütün insanlara doğduğu an ruhundan üfürür. Onun için diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Sevgili kardeşlerim, bu ruh sizin değil. Allah'ın ruhu. Ve Allah'a geri göndermek mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz ruhunuzu. Gerçek sahibine. Teslim etmediniz, öldüğünüz zaman ruhunuz otomatik olarak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınacak ve Allah'a gerçek sahibine iade edilecektir. Teslim edilecektir. Ayrıca ruhunuz sizinle bir ilişki kurmak mecburiyetinde değildir. Dilediğini dilediği anda yapma yetkisinin sahibidir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzu terk eder. Sizin ruhunuz bile duymaz. Şaka şaka. Zaten ayrılan ruhunuz. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hissedemezsiniz. Tekrar vücudunuza girdiğini de hissedemezsiniz. O Allah'ın ruhudur. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'nın sadece bir mahlukuyuz, yaratığıyız. Ama Allah yaratık değildir, yaratandır. O kainatı yaratandır. Hiçbir şey yok iken o vardı. Zaman adı verilen bu müessesede ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zamanın bir başlangıç noktası olduğunu düşünelim. O başlangıç noktasından evvel de vardı. Hep vardı. Başı ve sonu olmayan bir bütünlük zaman açısından. Zaman yokken de Allah vardı. Öyleyse o var olan Allah'ın sizin için en güzel yönü hepinizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan ki kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünüdür. Siz insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah Teala size ruhundan üfürdü ve kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkardı. Sadece insan adı verilen bir tek mahluk ruha sahiptir. İnsanın içine Allah Teala üfürmüştür. İşte cinleri hatırlayın. Cinler mi? Ayrı varlıklar. Enerjiden yaratıldılar. Ama ruhları yok. Ruhları yok ama resulleri var. Cin resullerden bahsediyor Allah Teala. Nasıl insanlardan resuller varsa cinlerden de var. Ama cinlerden nebi yani peygamber yok. Cinlerden Resuller var. Her kavmin ayrı ayrı Resulü var. Her kavmin içinde Allah-u Teala bir Resul yaratıyor. Cinlerin de kavimleri var. Onların da aralarında Resuller var.

Ama cinlerin aralarında nebi hiç olmadı. Yani peygamber. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar, yani Hatem-i Nebiyyine kadar, nebilerin, peygamberlerin sonuncusuna kadar dünyada hep peygamber var oldu. İşte ilk insan Allah-u Teala tarafından topraktan, salsalinden yaratılarak şekil verilen, sonra da ona ruh üfürülen, can verilen ve ruh üfürülen Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Hazreti Meryem. Affedersiniz, Hazreti Havva. Adem ile Havva yaptıkları bir yanlışlık dolayısıyla cehennemden kovuldular ve dünya adı verilen bu gezegene indirildiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesiyle dünyada verilen bu gezegende insan hayatını başlatıyor. Sonra onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları, onların çocukları daha bugüne kadar geliyoruz. Hadi gelin sizinle daha başa dönelim. Daha insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Hayır, tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi? Sualine, hayır bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar, bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi.
Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradeyi yapıya sesleniyor Allah Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte böylece Allah Teala ezelde galübela günü zaman, bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan, hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek manasında tezahür eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister, hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Diyor ki İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse, o Allah'a ait olan kendisindeki emaneti teslim etmiştir. Allah Teala ruhun mutlaka Allah'a dönüşünü böylece üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Min kablen yetiyor ki azabı üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol.
Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor. Fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor. Nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor. İradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane 7 basamak. Ve Allah-u Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki, Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebu Bekir'e bunu söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz Hazreti Ebu Bekir diğerlerine diyor. O Miraç'a çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığını. Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyle söylüyor. Mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yanında şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz, hem de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir.
Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyetle Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olduğu noktada, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. O, onun gideceği yer mutlaka o vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var, ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye, böyle gönülden bir taleple Allah-u Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır şu anda yüzlerce kişi, binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor, tabiyetimizi sağlıyor, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah-u Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine
ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat dünya mükafatıdır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare, levvame, mütime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini geçecektir. Bu isimler altında 7 tane gök katını aşacaktır. Ruh nefsinizin tezkiye olmasına %7 fazıllarla başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması söz konusu, bir gök katı aşması söz konusu. Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta o kadar salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah-u Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimi sağlanır, fazla birikimi sağlanır. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla sonuç %51 nefsinizin kalbinin nurla dolmasıdır. Bu başlangıçtaki dengeyi artık dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilecek olan bir hüviyette ve üçüncü kat cennetin
sahibi kılarak Allah Teala tarafından mükafatlandırılan birisi olmak şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibiyken aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysaki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar. Altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar. Yedinci safa. Burada dört tane teslim geliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Konumuz Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Va'tesemû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû. Veskürû nimetallâhi aleykum iz kuntum a'dâen fe'ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi nimetihi ihvana." وَكُنْتُمْ عَلَى شَفْحَا خُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ فَاَنْكَازَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيُّنُ اللّٰهَ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَتَسَمُوا diyor Allah Teala ve sımsıkı sarılın. Bi hablillahi. Habl, ip. Hablillah, Allah'ın ipi. Bi, her ne kadar ile anlamına gelirse de burada na, Allah'ın ipine oluyor. Tesubu ve sarılın bihablillahi, Allah'ın ipiyle değil, Allah'ın ipine. Cemiyan, hepiniz birden. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın, parçalanmayın, bölünmeyin.

Westguru ve hatırlayın, nimetallahi aleykum ve eskuru ve zikredin, hatırlayın, nimetallahi, Allah'ın nimetini, aleykum, ala, kum, ala üzerine, kum sizin. Sizin üzerinize olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Üzerinizdeki Allah'ın nimetini hatırlayın. İz kuntum, siz idiniz, adaen, düşmanlar. Siz düşmanlar idiniz. Birbirinize düşmandınız. Fe ellefe, fe o zaman ellefe telif etti, birleştirdi beyne arasını, kulubikum, kalplerinizin arasını birleştirdi. Kalpleriniz arasında birleştirme yaptı. Yani sizi birbirinize, kalplerinizi yaklaştırarak dost kıldı. Ve asbahtüm ve siz oldunuz bi nimetihi, bi ile nimet, nimet ihi, onun nimeti ile siz oldunuz ihvana, kardeşler. Ve kuntum, ve siz idiniz, ala üzerine, şefa, hufretün minen nari. Ateşten bir çukurun kenarında, minen nari, ateşten, hufret

Şefa, kurtardığı Hufret'ün binen nari ateşten bir çukurun kenarında idiniz. Ve kuntum siz idiniz. Ala üzerine şefa

Kufretün bir çukurun kenarındaydınız. Minen nari ateşten. Ve enkazekum ve sizi kurtardı minha ondan. Ateşten, çukurdan sizi kurtardı.

Akıntümsüz dediniz. Ala üzerine şefa kenarı üzerinde bulunuyordunuz. Hufretün bir çukurun minennari. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz. Ve Allah Teala böylece o böylece fe böylece enkazekum minha enkaze kurtardı kum sizi minha oradan o ateş çukurundan. Kezalike işte böyle size yübeyyinullahi Allah beyan ediyor. Lekum sizin için ayetlerini lalekum umulur ki böylece tehtedun hidayete eresiniz. Öyleyse Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın evine sımsıkı sarılın diyor. Ve fırkalara ayrılmayın. Nedir, kimdir bu ip? Bu ip mürşittir, Resuldür. Bu ip Kur'an'ın temelidir, hakikatleridir. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Her açıdan değerlendirmek mümkün. Allah Teala fırkalara ayrılmayın dediği cihette tek bir fırkanın oluşması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırka. Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ve la tekunu minel müşrikin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden olmayın. Bir sonraki ayet-i kerime de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyordu. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Aynı zamanda Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, mürşide tabiiyeti de, Resul'e tabiiyeti de ifade eder. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bütün devirlerdeki bu Resuller, bütün kavimlerde mevcuttur. İşte o Resul'e ulaşan, ona tabi olan kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bütün mürşitler Allah'ın ipidir.
Kim hacet namazını kılar da Allah'tan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşit sevgisiyle içi yanan kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? Gösterirse o kişi ona tabi olur. İşte tabi olduğu an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu ip kopmaz bir iptir. Ne olur? Onun ruhu tabiyetini gerçekleştirdiği an derhal vücudundan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ve katları diğerleriyle beraber birer birer çıkar. O artık Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Devrim imamının dergahına ruhu ulaşmıştır. O ruh, o kişi hayattaysa 7-8 aylık bir süreç içinde mutlaka Allah'a ulaşacaktır, ulaştırılacaktır. Allah tarafından ulaştırılacaktır. Öyleyse biz insanlara düşen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İkinci bir alternatifi yok. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim insanların %95'ten fazlasını sever, seçer, %90'dan fazlasını seçer. İster ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri seçmez. Öyleyse o seçtiklerinden ne yazık ki çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyense dilediği anda kurtulmuştur. Ve kurtulmakla kalmayacaktır. Yani cehennemden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Bunun manası birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Bu dergaha ulaşan ruh mutlaka 7 tane gök katını birer birer aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ayet-i kerimenin sonundaki Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Bu ifade Allah-u Teala'nın hidayete erdireceği bir müjdeyi veriyor, hidayete erme müjdesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştırdığı zaman ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Oradan da serisülük isimli bir yolculukla Allah'ın
zatına ulaşır. Yani ayet-i kerimede geçen hidayete, böylece eresiniz ifadesine uygun olarak hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Ruh Allah'a o kişi tarafından değil, Allah tarafından ulaştırılmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Yaptığı şey bir dilektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama Allah'a ruhunu ulaştırmamıştır. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırmıştır. Onu hidayete erdiren Allah'tır. Nedir hidayet? İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda, hidayettir. Öyleyse insan ruhunun seyr-i sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması işlevi hidayete ermektir. Ayet-i kerimenin muhtevası bununla noktalanıyor. Hidayete eresiniz. Bu ruhun hidayetidir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, ikinci bir hidayet için hazır hale geldiniz demektir. Bu fizik vücudunuzun hidayetidir. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmak, öyle ruhun ulaşması kadar kolay bir işlev değildir. Orada dik yokuşu tırmanmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi günde 18 saate çıkarmak zorundasınız. İşte o zaman sevgili kardeşlerim, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Fizik vücudunuz hidayete erince nefsiniz hidayete ermek için sıraya girmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz hidayete erer. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Munis olursunuz. Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla, değişmez bir tövbeyle, bir daha dönülmeyecek olan bir tövbeyle tövbe edersiniz. Ne diyordu Allah Teala İblis'e? Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın.

mümkün değildir. Birinci sebep o kişinin daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Daimi zikre ulaştığı cihetle nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Karanlık olsaydı o karanlıklardan tesir altına almak üzere şeytan türlü hile ve desiselerde o kişiye tesir etmeye çalışacaktı. Başarabilirse o kişiyi alaşağı edecekti, düşürecekti. Ama nefsin kalbinde hiçbir karanlık nokta yok. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Kişi ulul-elbab olmuş, lüplerin sahipleri olmuş, sahiplerinden birisi olmuş. İşte bu Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmenin arkası artık Allah'ın yeni nimetlerini o kişiye vermesini intihac eder. Allah Teala o kişiye yeni ufuklar açar. Onun günahlarını örter. Başın üzerine kendisine ait olan salih nurunu verir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirir. Daha sonra da o kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim alınan kişi salah makamının sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Tövbemize baktığımız zaman bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını görüyoruz. O sahabi Kunel Ebel'in var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı da Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Görüyoruz ki ister Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, İster muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hicret kelimesi ile muhacir kelimesi aynı kökten geliyor. Başına mu eki gelmiş. Biliyorsunuz değişmeyen sadece üç tane sessiz harftir. Hacera. Muhacir kelimesi, muhacir kelimesi, hicret kelimesi, hepsi bu köktendir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın buradaki bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i başlangıç noktası, yola çıkış noktası Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak olduğu gibi Allah'ın uzattığı ipi yakalamak bir taleple gerçekleşir, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Cehennemden kurtulabilenler

sadece Allah'a milaki olmayı dileyenlerdir. Çünkü onlar Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayanlardır. Onlar fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyen onlar takva sahipleridir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Ve üzlüfetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve üzlüfetü yaklaştırıldı. Cennet, cennet. Li için el muttakin, muttakiler için. Yani muttaki takva sahibi demek. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. Gayr-ı bayit kelimesi uzak olmayarak demek. Bayit uzak, gayr-ı bayit uzak olmayan. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar, evvab olan meaba sığınmış, meaba ulaşmış ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve oraya sığınmış. Kim bu Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hidayete eren olarak vasıflandırılıyorsa, hidayete erenler ruhlarını hayattayken Allah'ın zatına ulaştıranlardır. İşte ruhun o insan dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılması, ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür savına inananların hüsranını ifade eder. Ruh vücuttan delildiği anda ayrılır. Bir insanın ruhu o kişinin vücudundan günde yüzlerce defa ayrılabilir. Kişi bunların hiçbirini fark edemez. Ruhu vücudun içinde midir, dışında mıdır? Onu da fark edemez. Ruh dilediği zaman dilediğini yapmaya yetkilidir. O Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu her halükarda Allah'a dönecektir. Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek, bunu hayattayken yapmak ve evliya olmak sıfatının sahibi olmak imkanına sahibiz. Evliya dostlar demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Kimdir Allah'ın dostu? Bu hedefe yönelik olarak hacet namazını kılan, mürşidini gören ve ona tabi olanlardır. Birinci kademede ölen bir kişi, Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişi, cehenneme gider. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Ne yaparsa yapsın, hiçbir şey onu kurtaramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Allah Teala bu konuya bu kadar önem veriyor. İstediği şey bütün insanların ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri. Ve Allah Teala demin söylediğimiz
Şura suresinin 13. ayet kelimesiyle bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala aynı hususu bir başka yerde de söylüyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor Allah Teala her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o dileyenleri kendisine ulaştırır. Yani dileyenlerin ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir insanın böyle bir hususu gerçekleştirmesi neye bağlıdır? Fırkalara ayrılmamaya bağlıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tek fırkada olanlardır. Gizli şirkten kurtulanlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Ve onlar cennete girecek olanlardır. Allah Teala'nın söylediği cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Li külli evabin hafiz. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evap olmak, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşınca sığınağa sığınması. Allah'ın zatı kainattaki en üst seviye sığınaktır. Allah'ın zatına ulaşan kişi sığınağa sığınmıştır. Meaba sığındığı için meab sığınak o kişi Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah Teala diyor kainattaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır.

Kişi önce mürşidine ulaşacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ve tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edip ana dergaha ulaşacaktır. Ve o ruhun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine devrin imamının ruhu gönderilir diyor. Ve onların kalplerine iman yazılır diyor. Kim tabi olursa onun kalbine iman yazılır. Allah Teala onun kalbine imanı yazar ve başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O kadar mı? Hayır. Allah Teala bunun ötesinde de bir şeyler söylüyor. Onların günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor Furkan 70'te. Kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, nefsini tezkiye etmek konusundaki faaliyetine başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah Teala onların nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse kişinin ne kadar çok günahı varsa o kadar çok hasenata dönüşür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı daha dilediği anda kişi cehennemden kendisini kurtarıyor. Neden kurtarıyor? Çünkü Enfal 29'da Allah Teala amel olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve bundan daha önemli ikinci bir konu, ve günahlarınızı örtsün diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böylece Allah'a ulaşmayı dileyen bir ameni olursa, onun günahları örtülür. Kim de Allah'a ulaşmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince. Farklılık açık bir şekilde görünmüyor mu sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kurtuluşu kesin değil mi? Onun günahları örtülüyor. Günahları örtülüyorsa, sıfırlanıyorsa, o kişinin hiç sevap kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Mutlaka sevapları herkesin vardır. En kötü insanın bile mutlaka sevapları vardır. Olmaması mümkün değildir. Ve de bütün günahları örtüldüğü için sevapları sebebiyle gideceği yer mutlaka cennettir. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diledi diye. Ve de ömrü boyunca ibadetlerini yapmış olan, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olan birisi de ölürken cennetlerden bakalım hangi cenneti Allah Teala beni nasip edecek derken kendisini cehennemde bulur. Sevgili kardeşlerim, bunun sebebi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Dileseydi günahları örtülecekti, mutlaka Allah'ın cennetine girecekti.
Allah Teala hepinizi seviyor ve de çok seviyor sevgili kardeşlerim. İşte bu sevinç müessesesiyle konumuzu tamamlıyoruz. O hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteva vardır. Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Onun için bir tek dilekleriyle Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişiyi eğer diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennetine kabul eder. Bu kişi yaşamışsa, mürşidine tabi olmuşsa, ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah mürşidine, o kişiyi Allah ulaştırır. Bundan sonra vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman da o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Sanki o kişi kendisi yapmış gibi bunu. Halbuki onu hidayete erdiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayeti kerimesinin açıklaması inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. Ve Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala alemleri yaratmış. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ne diyorduk? Allah Teala alemleri yaratmış diyorduk. Ve insanı bir fizik vücut, bir de nefsten yaratmış. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Berzah alemi, nefsimizin alemi. Avun ötesinde 7 tane yer katı, 7 tane gök katı yer alıyor. Dünya kainat içindir. Kainatın bir noktasında sanki kainatın merkezi gibi Allah-u Teala dünyayı vücuda getirmiş. Dünyada birçok gezegenler gibi bir gezegen. Güneş adlı bir merkez etrafında o merkeze bağlı olarak dönmekte. Kendisinden başka birçok yıldız da bu istikamette dönmekte. Merkür, Venüs, bunların 2 tanesi. Sevgili kardeşlerim, bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücuttan oluşur. Ama Allah-u Teala ruhu üfürmeden evvel hiç kimse bir ruha sahip değildir. Anne karnındaki çocuklar ruha sahip değildirler. Onlara doğdukları zaman Allah Teala ruhundan üfürüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte yarattığı insana Allah Teala basar adlı görme hassası veriyor. Sem'i isimli işitme hassası veriyor. Ve bir de idrak hassası veriyor. Allah Teala çoğu zaman hem uzuv olarak kalbe kalp diyor, hem de kalp idrak merkezi olduğu için idrak hastasını da kalp diyor. İnsanların manevi cephelerini kuvvetlendirme yeteneğiyle de teçhiz edildiklerini görüyoruz. Bunun anahtarı zikirdir. Zikir arttıkça insanlar zikir yapmayanların ulaşamadıkları hedeflere ulaşırlar. Bu hedefler kalbin görme, işitme ve idrak hastalarının gelişmesidir. Allah Teala insanlar için onların kalplerindeki ekinleti alıp idraksizliği oluşturan müessese onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Öyleyse Allah için bir dizaynı görüyoruz. Kalplerine
ihbat konulan insanlar, idrakin sağlayıcı müessesesi, adı ihbat. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar orada, onları bahsettiğimiz zaman, biz dünyadayken bizim gözlerimiz kördü, bizim gözlerimiz görüyordu ama şimdi görmüyoruz. Allah-u Teala biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz diyor. Yani cehennemde onların yaşayacakları standartlarda kör, dilsiz ve sağır olmaları söz konusu. İşte zahiri alemin vücudu olan şu fizik vücut, zahiri alemi görmek üzere bu iki tane göze sahiptir. Gözler görmez. Görüntüyü sadece aksettirirler. İç sisteme aksettirirler. Gözlerin merceklerinin görebildiği şey tamamen terstir. Yani bir merceği alıp da merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman bir insansa onun ayaklarının havada, başının aşağıda olduğunu göreceksiniz. Gözler böyle görürler. Ama görme merkezine ulaştırıldıkları zaman orada görüntü düzelir. Ayaklar aşağıda, baş yukarıda, bir insan çıkar karşımıza. Öyleyse gözler gören uzuvlar değildir. Sadece görüntüyü nakleden uzuvlardır. Görme merkezi beynimizin bir noktasında görüntüyü doğrulayarak bize dünyaya ait gerçek verileri ulaştırır. Ve bunlar baş gözleridir. Bir insan Allah-u Teala tarafından ona rü'yet imkanı yetkisi verildiği zaman bu baş gözleriyle değil kalp gözüyle görmeye başlar. İşte Allah-u Teala'nın Ulul Elbab dediği, Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab adıyla geçen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki, Allah ki Habibim sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Ali İmran 7. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yorumlarlar. Fitneye sebep olurlar. İlimde rüsuh sahibi olan rasihun ise derler ki biz de onların müteşabih ayetlerin gerçek anlamını bilemeyiz. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onlar da bilemezler diyor.
sadece ulul elbab bilir diyor. İşte ulul elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır, kalp kulakları da açıktır. Allah-u Teala ulul-elbab-ı mutevasını açıklarken onların ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Li ulul-elbab yeskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul elbab için bu vardır diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 190 ve 191'de. Ulul elbab'ın muhtevasına baktığımız zaman onların özelliklerini görürüz. Bu daimi zikrin sahibi olan insanlar birinci özellik olarak nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edenlerdir. Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bütün afetleri mutlak olarak alıyor. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Ama başlangıçta gelen salavat nurlarının getirdiği rahmettir. Nefsin kalbine sadece %2 oranında girebilir. Bundan sonra salavat o kişinin kalbine fazılları ulaştırmaya başlar. İşte bu fazılların muhtevası %51'e ulaştığı zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuzda vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu uslattır. Nefsimizin kalbinde %2 rahmet, %49'da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Her %7 fazla birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Ve emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini yani 7 tane gök katını aşarak denilebilir ki bu 7 gök katının nefsimizin kalbindeki muhtevası emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye kademeleridir. Her bir kademe bir gök katını temsil eder. Ve teskiye kademesinde ruh 7. gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Allah'ın zatına zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayarak ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu noktada bir kişi ulul-elbab mıdır? Hayır, değildir. Ulul-elbab'ın yarısıdır diyebiliriz. Çünkü ulul-elbab'ın kalbi %100 nurla dolmasına karşın bu seviyede bir insanın nefsinin kalbi %51 nurla doludur. Öyleyse bunun ötesinde kişi daha çok zikrini arttıracaktır. İşte
baş gözünün açılabilmesi o kişinin daha üst kademeleri geçmesiyle şekillenecektir. O kişinin kalbinde %80'den fazla nur oluşması gerekir ki o kişi fizik vücudunu teslim edebilsin. Teslim etti, ullelbap olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha sonra bu noktaya kadar, yani ruhun Allah'a ulaşmasından fizik vücudun teslimine kadar geçen safhada kişi dik yokuşu tırmanır. Gerçekten onun için çok güç açılması, güç bir yükselme devresi başlamıştır. Kalp gözleri de, kalp kulakları da henüz kapalıdır. Dik yokuşu açmayana Allah-u Teala ullelbap makamına ulaştırarak mükafatı vermez. Kalp gözünü, kalp kulağını açmaz. Kişi o gayretin sahibi olmak mecburiyetindedir. Ve bir başka dengesizlik gibi görünen husus, bu kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, aşağı yukarı kendine ait hiç katkı olmaksızın tamamen Allah'ın onu teçhiz etmesiyle zikrini giderek otomatik olarak arttıracaktır. Ve isteğinin devam etmesi bu iş için yeterlidir. Allah onun zikrini arttıracaktır. Zikrini 33 bine ulaştıracaktır. Bir kısmının diyelim daha fazla 40 bine ulaştığı yerde ruhu Allah'a ulaşır. Ama ister 33 binde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın, ister 40 binde ulaştırsın, o kişi için nefsinin, kalbinin %51'inin nurla dolması önemlidir. Zikri insan yavaş çeker, 40 gün zikirde ulaşır, hızlı çeker. Affedersin, hızlı çeker 40 bin zikirde ulaşır, yavaş çeker 33 bin zikirde ulaşır. Hatta 30 bin zikirde ulaşır. Hepsi olabilir. Ama fizik ruhunu Allah'a ulaştıran bir insan henüz baş gözleri açık olan ama kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp gözü henüz kördür. Kalp kulağı sağırdır. Sadece dünyadaki kulaklarıyla işitir. Dünyadaki kalbiyle hisseder. Fizik vücudunun kalbiyle. Bu kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra zikrini daha çok arttırmalıdır ki daimi zikre ulaşabilsin. Demin söylemiştik ki ullelbap ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ve bu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ diyor Allah-u Teala. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Namazdan evvel de zikredeceksiniz. Namazda da zikredeceksiniz. Namazdan sonra da. Namazda sessiz zikir yapamazsınız. Ama sessiz olarak kalbiniz namaz boyunca da Allah, Allah, Allah diye çifteceyle söylemeye devam eder. İşte kim ullelbap mertebesine ulaşırsa onun Allah-u Teala muhtevasını şöyle açıklıyor. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşmış olmasıdır. Böylece kişi lüplerin
gaybın da, baş gözlerinin göremediği gaybın da görülebildiği ve gayba ait olan şeylerin izah edilebildiği, idrak edilebildiği lüb kelimesinin muhtevasına girer kişi. Çift beyle yazılır. Elbap lübler demek. Ulul elbap lüblerin sahipleri. Yani görme, işitme ve idrak hastası artık fizik kalbe ait değil. Bu noktadan itibaren nefsin kalbi bu hüviyette muhteva kazanmış. Nefsin kalbi %100, %2 rahmet, %98 faz olmak üzere %100 nurlarla dolmuş. Bu dolma o kişiyi ulul elbap yapar, birinci özellik. Sonra da o kişinin muhtevasını değiştirir. Allah o kişiye göstermek istediklerini kalbinin gözüyle gösterir. Ve Allah Teala o kişiyle karşılıklı konuşur. Yani o kişiye kalp kulağını verir. O kişi kalp kulağıyla Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Ve Allah'tan dilediğini sormak yetkisinin de sahibi olur. Kalp gözünü açar, onun normal standartlarda görmesi mümkün olmayan fizik ötesi her şeyi göstermeye başlar. Ulul-elbab için ona gösterilen muhteva 7 kat yerlerdir. Ama her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi 7 kat cehennemi görebilir, 7 kat yerleri görebilir. Bir de zemin katta devrin imamının dergahını görebilir. İşte bu onun kalp gözünün görmesi sebebiyledir. Onlar dünyada da kalp gözü açık olanlardır. Ahirette de öyle olacaklardır. Cennette de öyle olacaklardır. Onlar kalp gözüyle bakarlar. Öyleyse bu insanların birinci özellikleri kalplerinin %100 nurlarla kaplanmasıdır. İkinci özellikleri bu sebeple kalp gözlerinin açılmasıdır. Allah'ın gösterdiklerini söylediğimiz standartlar içinde görebilmeleridir. Kalp kulaklarının açılmasıdır. Allah ile karşılıklı tezekkür, karşılıklı müzakere etmek imkanının sahibi olmalarıdır. Bu sebeple bu kalp gözleri açık olanlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu ayrı ayrı müzakere edebilir. Hiçbir zaman Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. Öyleyse ulul-elbab o insanlardır ki onların kalp gözleri açıktır. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Her konuyu konuşabilirler. Kalp gözü açık olan bu insanlar bir açıdan daimi zikrin sahibi oldukları için her an hayır kazanırlar. Bu sebeple ehli hayır olarak nitelendiriliyor Allah-u Teala tarafından bu insanlar. Zikir devamlı bir müessesedir ve daimi zikrin sahipleri her an derecat kazanmaktadırlar. Daha mürşitlerine tabi olduklarından ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları devreye kadar geçecek süreç içerisinde zikirleri onlara çok şey kazandırmıştır. Nefslerinin kalbi %100 nurla dolmuştur. Mürşitlerine ulaştığında nefslerinin kalbi nurdan sıfır nurlu nurdayken ya da mürşitlerine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş oldukları için %2 rahmet nuruyla doluyken %49 fazıl nuruyla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır başlangıç kademesinde. Bu noktada ise ...25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim eden bu insanlar bu noktada nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Kalp gözleri açık olan insanların 3 safhası vardır. Birincisi ulyelbap makamı. İkincisi ihlas makamı. Üçüncüsü salah makamı. Ulyelbap makamı sadece yerlerin melekültünü görebilir. Kalp gözleri oraya kadar geçerlidir. Ama o insanlar bir hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettikleri zaman Allah'tan sorarak cevap verdikleri için daima adaletin temsilcisidirler. Bu sebeple Allah-u Teala'dan emir olarak sadece onun söyledikleri cihetle ehli hükümdürler. Sağlam, doğru hükmün sahibidirler. Ehli hikmettirler aynı zamanda. Çünkü hikmetin sahipleridir. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olduğu için

Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksalar, onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta tespit edebilirler. Bu sebeple hikmet ehlidirler. Görülüyor ki, insanlar için görme sadedinde fizik vücutlarında baş gözleri var. Nefslerinde de var. O insanların nefsleri, bütün insanların nefsleri her gece vücutlarından ayrılır. Ve genellikle berzah alemine giderler. Orada fizik olarak yaşarlar. O kişi uykudan uyanana kadar. İşte o esnada yaşadıklarını hatırlayan insan, rüyasını hatırlayan kişidir. Demek ki nefsimizin biz gerçek uykuya vardıktan sonra bizden ayrılarak berzah aleminde yaşadığı, yani bizden evvel ölenlerin bulunduğu alemde yaşadığı her noktada fizik standartları içinde yaşar. Yani duvarlar onun için geçilmez. Kapıları açarak içeri girmek mecburiyetlidir. Ama nefsiniz bazen bu alemde siz uykudayken dolaşacaktır. Mesela çıkışı mutlaka fizik şartlar içindeki evinizin çatısından veya duvarından çıkarak gerçekleşir. Böyle bir ortamda onun gözleriyle görürsünüz, duvarın içinden geçtiğinizi net olarak görürsünüz. Öyle bir aleme gidersiniz ki orada her şey fiziktir. Anlarsınız ki orası berzah alemidir. Orada sizden evvel ölmüşlerle birlikte olabilirsiniz. Nefsinizin baş gözleriyle görüyorsunuz. Nefsinizin sesiyle konuşuyorsunuz. Onlar da nefs olarak orada yaşamaktalar. Nefslerinin baş gözleriyle sizi görüyorlar. Nefslerinin sesiyle konuşuyorlar. Ve nefsin kulakları o sesi duymak için yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bazen de bakarsınız ki siz bir takım insanların içindesiniz ama insanlar sizi görmüyorlar. Bakarsınız ki kapıları çalmadan kapıdan içeri geçebiliyorsunuz. Bakarsınız ki duvarların içinden geçebiliyorsunuz. O zaman aynada baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. Halbuki berzah aleminde, yani her şeyin fizik olduğu alemde aynada kendinizi görebilirsiniz. İşte bir nefs olarak zahiri alemde misiniz? Berzah aleminde misiniz? Bunun ayrımını yapmanız çok kolaydır. Eğer duvarlardan rahatlıkla geçebiliyorsanız, aynalar sizi göstermiyorsa, o zaman zahiri alemdesiniz, fizik vücudunuzun alemindesiniz ve o alem nefs olduğunuz için sizin aleminiz değildir. Aynalar sizi göstermez. Kapılar ve duvarlar, hatta bütün insanlar sadece görüntüdürler. Sevgili kardeşlerim, bu gördüğünüz gözler de baş gözüdür ama nefsinizin baş gözüdür.
nefsinizin baş gözü berzah alemini de görebilir, zahiri alemi de görebilir. Ama nefsinizin fizik vücudu, nefsinizin vücudu zahiri alemde, yani içinde yaşadığımız bu dünyada, bu fizik standartlarda bir madde değildir. Bu alemde onun yapısına göre bir madde değildir. Öyleyse her gece siz uykuya vardığınız zaman nefsiniz size haber vermek gereğini bile duymadan vücudunuzdan ayrılır. Böyle bir mecburiyeti söz konusu değildir. Ne var ki uyandığınız zaman mutlaka fizik vücudunuzun içinde olmak mecburiyetindedir. Onun için uyanma sırasında nerede olursa olsun sonsuz hızla gelip tekrar vücudunuza girer. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin de gözleri vardır. Fizik vücudunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun da gözleri vardır. Ruhunuzun gözleri bütün alemler için geçerlidir. Fizik vücudunuzun gözleri, bu vücudunuzun gözleri bu alem için geçerlidir. Nefsinizin gözleri berza aleminde de görür, zahiri alemde de görür ama gök katlarını çıkamaz. Sadece bu seviyenin mahlukudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği kalp gözleri ve baş gözleri ifadeleri bu minber üzere değer kazanır Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk vardır, huzur vardır. Eğer o kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişse. Hep güzel rüyalar görecektir. Yani kendisinin hep güzel işler yaptığı, başkalarına yardım ettiği, insanları mutlu kılmaya çalıştığı bir ortamda yaşar. Ama nefsinin kalbi temizlenmemiş olanlar birçok değişik formasyonda rüyalar görürler ve çoğu zaman bu rüyalardan üzüntüyle uyanırlar. Kendilerine kötü davranmıştır veya onlar başkasına kötü davranmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur demekten muradı budur. İnsanlar için Allah-u Teala her zaman kalp gözünü hediye etmeye hazırdır. O kişi

Sana sıratel müstakim, sıratel lezzeyne en'amte aleyhim. Gayrül mağdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha biz beraberliğin içindeyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu akşamki konumuz emanet ve rehine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuzsa bir emanet. Sonra fizik vücudumuz bir emanet olur.

En sonunda nefsiniz de emanet olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, göklere, ve dağlara teklif ettik. Ama onlar emaneti kabul etmedi, yüklenmedi. Sonra insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanet var. Emanet ruhumuzdur. Allah Teala'dan gelmiştir. Allah'a tekrar geri dönecektir. Geri dönmesi de üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. İşte Allah Teala emanetin sahibine iadesini açık ve kesin bir standart içinde 12 defa emrediyor, farz kılıyor. 1 Zümer 54 ve en yübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce veya cehennem azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması söz konusu. Böyle bir dizaynda teslim olma müessesesi Allah'ın daha 11 tane ayetiyle sonuçlanmış. İkinci ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Geldiğin yer orasıdır diyor. Geldiğin yere geri dön. Üçüncü ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona dön. Allah'a dön ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala.

Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah bir sığınaktır. Me'ab, sığınak demek. Ve me'aba ulaşan, ruhunu alalaştırıp Allah'a ruhunu sığındıran herkes evvap hüviyetindedir. Evvap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Peki sonra Allah Teala 5. ayet-i kerime olan Lokman'ın 5'te şöyle diyor. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de ruhunu aynı yolu takip ederek bana ulaştır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u yedi darüsselamı yehdi men yeşaya ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre Allah kendi zatına davet ediyor. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Vesbü bismi rabbike ve tebettelileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Davetse açık ve kesin. Allah'ın zatı, Allah'ın zatına davet. 9. ayet-i kerime Rad 20. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَيْهِ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu ayet Allah'a ruhu ulaştırmanın bir emir olduğunu, Allah'ın bunu emrettiğini, yani farz kıldığını bir defa daha kesinleştiriyor. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Allah'ın ahdi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Bir defa daha farz kılıyor Allah-u Teala. 11. ayet, Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi farz kılmıştır diyor.

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. Ve misaka hüllezi vesekakum bihi. Ve Allah'ın misakini hatırlayın ki onunla size vasiyet etmişti. Onu üzerinize farz kılmıştı. İskültüm semina ve atana. Siz demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Ettekullah'a, Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmin bizzat-ı sudur. Allah göğüslerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak en güzel. Allah güzellerin en güzeli, ahsen-i hüsna. Oraya ulaşıyoruz. Ruhumuz oraya ulaşıyor. 11. ayet-i kerime oldu. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, onun sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. O Allah. Ve her şeyin en güzelini sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vetire var. Emaneti, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. Peki rehine kim? Rehine nefsiniz. Allah Teala Müddessir 38 39 40'ta şöyle buyuruyor. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse yemin sahipleri kim? Nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler. İşte böyle bir dizaynda yemin sahiplerine bakıyoruz. Yeminlerini yerine getirenler. Kim bunlar? Allah-u Teala cevap veriyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Nefsini onu nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Öyleyse nefs adı verilen bir varlık içinizde, onu tezkiye ederseniz felaha erebilirsiniz. Yani rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah müessesesidir. Bir kurtuluş müessesesidir. Tezkiye nefsimizin aklanması işleminin adıdır. Bu işlev yükseldikçe kurtuluşlar ard arda gelecektir. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Ne zamana kadar rehinedir? Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar rehinedir. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra rehine de emanet olur.
ve onu da Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse birinci basamaktan 25. basamağa kadar nefsiniz rehinidir. 21. basamakta ruhunuzu emanete Allah'a teslim edersiniz ve fizik vücudunuz emanet olur. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimin gerçek hüviyeti 27. basamakta net bir şekilde yerlerine oturur. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir emanetin daha olduğunu göreceksiniz. İradeniz. Ve ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. mertebesinde. Öyleyse bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedirler. Şimdi rehine ile emanet arasındaki münasebetlere gelin beraberce bakalım. Birinci basamaktasınız, olayları yaşıyorsunuz. Herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Olaylara göre davranış biçimleri uyguluyorsunuz.

İkinci basamakta eğer kişi kalbinde hayır olan birisi olarak davranıyorsa, ruhunun ağırlığı nefsinin ağırlığından daha fazlaysa, bilerek özellikle başkalarına düşmanlık etmiyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsa, o kişiyi Allah kendisine seçer. Bu seçtiği kişilerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilen basamak ikinci basamak, Allah'a ulaşmanın dilendiği basamak üçüncü basamak. Rehinenin kurtuluşu için üçüncü basamak ana basamaktır. Her şey bu basamakta şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse rehine, rehinelikten kurtulur ve sahibine teslim olur. Sadece bununla Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Dilemezse hiçbir zaman o kişinin vücudundan rehine kurtulamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamakta. Allah derhal bunu işitir, bilir ve görür. O zaman kişi dördüncü basamaktadır. Çünkü Allah Teala görünce rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin başladığı nokta dördüncü basamaktır. Ve beşinci basamak, Allah kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alıyor. Gizli bir örtü, bir nevi gözlük, görmeyi önleyen bir gözlük. Bir gizli perde, görünmez bir perde. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mestureyi alınca kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vaka alınca onun sözlerinin irşada müteallik kesimlerini, hidayete müteallik kesimlerini çok iyi anlıyor. Sonra yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu noktadan itibaren kişi görüyor, işitiyor, manaya varıyor, vardığı manayı kalbine indiriyor ve kalbindeki ihbatla manaya varmanın ötesinde onu idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte burası yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine rahmet ve fazl ulaşıyor. Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Şifreli yolu aşarak, Allah'ın göğsünü işaret ederek, yararak açtığı yolu aşarak kalbe ulaşıyor. Bakıyor kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbe ne sızabiliyor ne girebiliyor. Ama rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarıyorlar. İşte bu sızma 12. basamaktaki olayı, yani huşuyu oluşturur. 10. basamakta yol açılır. 11. basamakta sızma başlar. Rahmetin kalbe sızması. Ve 12. basamakta bunun miktarı %2'yi bulur. Kişi o zaman 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olmuştur. Kimdir o insan? Allah'a mutlaka ruhunu ulaştıracağından emin olan insan. Huşu bunu ifade eder. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar. Allah da ona irşat makamını gösterir. Kime? Tabi olacağını gösterir. On üçüncü basamak. Ve Allah Teala
kişiyi mürşide ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişi Allah'tan 10 tane nimet alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. İki, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin, emanetin mührünü açar, kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Emanetin, emanet olmak vasfını kaybedip, affedersin emanet diyorum, rehine olmak vasfını kaybetmesi nefsin, ancak kalbindeki mührün açılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılmadıkça hiçbir rehine, emanet hüviyetine giremez. Öyleyse Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, kalbin içine, rehinenin kalbinin içine imanı yazıyor. Üçüncü basamaktan bu basamağa kadar kişi Allah'a yöneldi. Bundan sonra hidayet üzere olacak. Ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun sağlanabilmesi için kalbin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Yazıyor. Kalbin mührünü açıyor. Küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor Allah-u Teala. Sonra ne yapıyor? O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ruhun hidayeti başlıyor. Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Lehine nefs tezkiyesine başlıyor. Kendisini rehinlikten kurtaracak olan temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olması. Fizik vücut nefsteki kalpte biriken fazilet nurları ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Sonra irade, nefsin kalbindeki afetler azaldıkça aynı oranda güçleniyor. İşte böyle bir noktada kişinin emaneti Allah'a teslim edebilmesi, zikir adlı bir ibadete bağımlıdır. Zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir. Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اُتْلُعُوْهِيَ مِنَ الْكِتَابِ ve اَكُومُسْ salate, inne salate diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyolunan Kur'an var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden nehyeder ve fuhuştan da nehyeder. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Sana kitaptan vahyolunanı onlara oku, sahabeye oku. Ve kumus salat. İnne salat salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber.
Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan, en büyük olan ibadet zikirdir diyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyana kadar biz de namazı en büyük ibadet olarak biliyorduk. Ama Allah Teala bu ayet-i kerimeyi öğrettiği zaman öğrendi ki hayır, namazdan daha büyük bir ibadet var. Adı zikir. Rehininin rehinelikten kurtulabilmesi, zikir adı verilen bu ibadeti rehinenin nefsinin kalbini temizlemesiyle mümkün. Zikir adı verilen bu ibadetin yapılması ve bu ibadetin, zikrin, nefsin, rehininin kalbini temizlemesiyle mümkün. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz beraberce. Kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Başlarsa ne olur? Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli dört grup nur kişinin göğsüne giriyor. Şifreyi takip ederek göğsünden kalbine ulaşıyor. Ne olur kalbine ulaşırsa, kalbine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin hareketli hale gelen, Allah-u Teala mührü açtığı için hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yapınca mührü aşağı doğru indiriyor. Zulmani kapıya kadar indiriyor. Kalbin bir Rabbani kapısı var. Yukarı Allah'a dönük, döndürülmüş durumda. Bir de zulmani kapısı var. Şeytana dönük. O kapıyı, Rabbani kapıyı kapatan mühür aşağıdaki kapıya iniyor, zulmani kapıya. Onu mühürlüyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın üzerindeki baskısı sebebiyle. Ne olur mühürlenince? Şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Ne kadar süre? Zikir boyunca. İşte böyle bir ortamda Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka ne gelmiştir? Rahmet, fazl ve salavat nurları gelmiştir. Üç grup nur. Ama rahmet ve fazl, rahmet ve salavat olarak gelmiştir. Ve kalbin içine girip kalbi doldurmuşlardır. Bütün karanlıkları, nefsin afetlerini kapı dışarı etmişlerdir. Ve iman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlar. Fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında onun manyetik alanına kapılarak ona yapıştıkları sürece devamlı fazılların miktarı artar. Nefsin kalbindeki hacmin %1'i, %2'si derken %7'sini bu nurlar doldurur. Burası nefsi emmaredir. Yani nefsin kalbindeki nurlardan %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Emirleri mutlaka yerine getiriyor, yasakları ise işlemiyor. Peki nefsin kalbinde %7 nur biriktiği zaman rehineye hangi hakkı vermiş Allah-u Teala? Birinci gök katının kapısını açma hakkı vermiş. Ve rehine birinci gök katını açar. Ruh bu sebeple, yani emanet, birinci gök katına
ulaşabilir. Açılmasaydı birinci gök katının kapısı, emanet birinci gök katına ulaşamayacaktı. Açılabilmesi için mutlaka rehininin %7'lik nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, nefsi emareyi tamamlaması gerekiyordu. Bu oldu. Rehine birinci kutun kapısını açtı. Ruh artık her gün oraya kadar, birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. Diğerleri daha yukarıdaki katlara çıkacak. Ama o birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Artan zikir nefsin kalbinde %7 daha nur oluşturur. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, ona takvasını, takvası ve fücuru ilham edilir diyor bir sonraki kademede. Nefsi mülkime kademesi orası. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah Teala فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةَ. O levmedilen, kınanan nefse kasem olsun diyor Allah Teala. Niçin kişi nefsini kınıyor? Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Allah'ın yoluna girmiş. Hedefi var. Emaneti Allah'a ulaştıracak. Ermiş olacak, veli olacak. Bu hedefe ulaşmak için zikretmesi lazım. Zikrediyor. Nefsinin kalbinde nurlar birikiyor ama kişi günahları işlemekten bir türlü kendisini alamıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor. Burası nefsi levame. Ve nefsi levameye gelince ikinci bir %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişi nefsi levameye ulaşır. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Yani rehine ikinci katın kapısını da açmak yetkisinin sahibi olur. Peki bu iki kademede fizik vücut ne olmuştur? %14 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. Şeytana kulluğu %14 eksilmiştir. Allah'a kulluğu %14 artmıştır. İrade de %14 oranında nefsin afetleri azaldığı için %14 oranında güçlenmiştir. Ve ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı açacaktır. Henüz 2 tanesini açmış durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefsin kalbindeki afetler azaldıkça onun da Allah'ın emirlerine itaati artıyor. Yasak ettiği fiilleri işlemesi azalıyor. Aynı oranda. Rehine için de aynı şey söz konusu.
Allah'ın emirlerine itaati %14, 60 durumda. Yasaklara riayeti de %14, 60 durumda. İrade de %14 güçlenmiş durumda. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde Allah'ın emirlerine daha çok itaat edeceği, %14 daha fazla itaat eder bir noktada. Nefs, Allah'ın emirlerine %14 itaat eden bir kalp yapısının sahibi, geri kalan hala afetler duruyor. Nefs, kendi sırat-ı müstakim üzerinde tezkiye ve tasfiye hedeflerine yönelmiş durumda. Devamlı aklanarak Allah'a daha yakın hüviyete geliyor.

الإنسان ومتواضع لا يقفز لازم، يقفز لازم بلا شيء بإلمه، nefsimizi tezkiye edeceğiz. Daha çok zikirle nefsimiz üçüncü defa %7 müdrikine ulaşıyor. Nefsi mülkine Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve yine üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Ve yine olan nefs üçüncü defa %7 müdrikinde üçüncü gökkatının kapısını açıyor ruha. Ruh üçüncü gökkatına yükseliyor. Fizik vücut %7 daha Allah'a kul oluyor. Nefs %7 daha Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklarına riayet ediyor. Bir dördüncü %7 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Nefsi bir evvelki kademede, nefsi mülkimede Allah Teala diyor ki fe elhamaha fücura ve takva Şem suresi 8. ayet-i kerime. O nefse yani rehineye takvası da Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık kişi şeytandan herkes ilham alır, her zaman alır. Şeytan her an insanlara ulaşır ama Allah'tan ilham almak bu kademede başlar. Ve dördüncü gökkatına ruh ulaşır. Emanet giderek yükseliyor Allah'a doğru. Ama her katta kendine düşen payı alırken her gün o kata kadar çıkıyor, tekrar aşağı iniyor. Ana dergaha geri dönüyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah Teala diyor ki radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecr 28. Evvela kişi emanetin beşinci katının kapısını açması sebebiyle beşinci kata ulaşıyor. Beşinci defa %7 birikimi. Sonra daha sonra altıncı kata ulaşıyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde. En nihayet Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanmış olan ruh Allah'a ulaşıyor. Rehine Allah'tan razı oluyor. Allah'ın rızasını kazanıyor. Ruh da son bir %7 nur birikimiyle, yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh da yedinci gökkatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci katın yedi tane alemini geçiyor. Sitetini taşıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. Sonra Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Öyleyse emanet Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs hala rehinedir. Ama emanet Allah'a ulaşmıştır. Emanetin teslim alındığı noktada Allah Teala insanın fizik vücudunun yalnız olmadığını, onunla beraber nefsin de var olduğunu belirtmek için
nefsin iki tane afetini vermiş. Nankör ve zalim olmak. Nefsle fizik vücut beraberliği, rehineyi, affedersiniz, emaneti alıyor. Ve emanetin sahibi olan Allah'a ulaşması lazım. Bunun için rehinenin görevini yapması lazım. İşte rehine görevini burada tamamlıyor. 7 defa %7 fazilet birikimi. Fazilet birikimi başlamadan evvel de o kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. 7 kere 7 %49 eder. Nefsin kalbinde %49 fazilet birikimi oluşmuştur. %2 de rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nurların toplamı %51'e ulaşmıştır. Bunun manası ne? Bunun manası o kişinin kalbinde karanlıklar, nefsin afetleri, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasaklarını işleyen kesim %100'den %49'a düşmüştür. Yani şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüş, Allah'ın nurlarının hakimiyeti %50'yi aşmıştır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde karanlıklar hakimken Allah-u Teala tarafından hep şeytanın kulluğunun, şeytana kul olmanın hakim olduğu bir vasıfta görülmekteydi. Ama bu noktadan itibaren Allah'ın kulluğu hakim pozisyona geliyor. Çünkü afetler %51 yok olmuş. Nefsin kalbinde nurların hakimiyeti %51'e ulaşmış. Öyleyse artık o kişi şeytanın kulu olması daha alt seviyede olan, Allah'ın kulu olması daha üst seviyede olan bir noktaya ulaşmıştır. Artık Allah-u Teala onu Allah'ın kulu olarak değerlendiriyor. Bu noktada ne olur? Nefsin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %49'a düşünce, %51 nurla dolunca o kişinin fizik vücudu %51 oranında Allah'a kul olur. O kişinin nefsi %51 temizlenmiştir. Rehine 7. gök katının kapısını da açmış, ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu emanetin Allah'a teslimi noktasıdır. Ama emanetler onunla bitmiyor. Bu noktadan itibaren kişi salah makamının, bu noktadan itibaren kişi velayet makamlarını birer birer aşacaktır. 1. makam fena makamıdır. Kişi Allah'ın zatında ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmiştir. Allah'ta yok olmuştur ruh. Fena fillah, Allah'ın içinde fani olmuştur, yok olmuştur. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. Daha çok zikir yapar kişi. 61'e yükselince Allah ona, o kişinin ruhuna yeni bir ruhunu vücuda getirerek ona bir nimet verir, taht verir indiği ayda. O kişi beka makamının sahibi olur. Beka billah, Allah ile birlikte baki olur. Allah'ın katında tahtın sahibi olur. Buradaki nurların artışı %61'den 71'e kadardır. %71 nura kişinin gelebilmesi için mutlaka zikrinin günün yarısını aşması lazım. Ne zaman böyle bir işlem gerçekleşirse kişi zühd makamının sahibi olur.
Zühd makamı o kişinin zikrini giderek arttırarak öyle bir noktaya getirir ki o noktada o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere bir noktaya gelir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. Bu noktada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut kendi sıratımızda kim üzerinde hedefine ulaşmıştır. 14. basamakta başlayan fizik vücudun aklanması 25. basamakta tamamlanmıştır. Ama fizik vücut Allah'a bir emanet değildi. Ne zaman ki ruh 21. basamakta Allah'a ulaşır, bu noktadan itibaren kendi sıratımızda kimin üzerindeki fizik vücutta emanet hüviyetini alır. Ve fena, beka, züht makamlarının arkasından fizik vücutta emanet olan fizik vücutta Allah'a teslim olur. 25. basamağa kadar nefs bir rehinedir. Ne zaman ki 25. basamakta fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır, o zaman fizik vücut rehine olmaktan kurtulur. Affedersiniz, o zaman nefs fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman rehine olmaktan kurtulur. Nefs de bir emanet olur. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa kadar rehine olmak vasfını devam ettiren nefs birinci basamaktan sonra da bir rehinedir. Ama 21. basamakta aslında bir emanet olmayan fizik vücut emanet hüviyetine girer ve 21. basamakta fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nefs buraya kadar da rehinedir. 21. basamağa kadar ruhu Allah'a teslim eden bir rehinedir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudu Allah'a teslim eden bir rehinedir. Bunu da aklanmalarıyla gerçekleştirir. Nefsin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve fizik vücudun tesliminde %91'e kadar nur nefsin kalbini işgal eder. Karanlıklar sadece neticede %9 kalacaktır. İşte bu noktadan itibaren nefsin kendisi de artık bir emanet hüviyetine girer. Ve kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman emanet olan nefse Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslimi Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudun Allah'a teslimi ahsen olmakla noktalanır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşmasıyla noktalanır. Nefsin de Allah'a teslimi aynı standartlardadır. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla uygulamayan bir hüviyetin sahibi olursa, o zaman fizik vücut da, o zaman nefs de Allah'a teslim olur.
Demek ki fizik vücudun teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliği kazanmaları ile mümkün. 14. basamakta başlayan nefsin teskiye ve tasfiyesi olayı 27. basamakta tamamlanır. Nefs de Allah'a teslim olur. Ve teslim olması lazım gelen sadece irade kalmıştır geriye. Nefsin Allah'a teslimi günün 7 katında görmesiyle noktalanmıştır. Ve oraya kadar nefsin kalbi 8 mertebe süslenmiştir, tezyin edilmiştir ve kişi Allah-u Teala tarafından göğün 7. katının 7. alemini gördüğü zaman, Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i sonra davet edilir. Bu, o kişinin ihlas makamından salah makamına geçmesi demektir. Salah makamında 4 mertebe daha müzeyyen olur nefsin kalbi. Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. 1. mertebe günahlarını örter. 2. mertebe çünkü bu günahları sevaba çevirir. 3. mertebe o kişiye salah nuru verir. 4. mertebe ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşınca iradeyi teslim etmek için kişi hazır hale gelmiştir. Ve irade Allah'ın kabul etmesi üzerine Allah'a teslim olur. Allah Teala iradeyi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren kişi Allah'tan devamlı emirler alan bir hüviyete ulaşır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Salah makamının 28. basamağın 5. mertebesi. İşte burası bütün emanetlerin Allah'a teslim olduğu noktadır. Herkes için teslimler, emanetlerin teslimi burada tamamlanır. Rehine olan nefs de, emanet olan ruh da, fizik vücut da, nefs de, irade de hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte her biri bir hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayet vermesidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayet vermesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayet vermesidir. İradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayet vermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ve rehine konusundaki sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beraberliği bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Ezzelillahi ve şeytanın cümlesi. Rabbil alemin arrahmanin rahimin maliki ve ilerini hakkını aldı ve ilerken esnaya. Sene enavte aleyhim gayrın mazlubi aleyhim ve lalâzim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe

bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Asaf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlere ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrı olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili rahmetli. Bu iki ayet birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. Ellezine yetebûner resûlen nebiyyel ümmiye. O ümmi nebi resule tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstteki, en üstündekine azın cennetine girecekler. Çünkü

Bu ayeti kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin, sahabenin yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında. Ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adn cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmeyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar. Ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde bir. Madde iki, onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor.
Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O, bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum, Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara. Bu katliamı anlatan, bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar. İnsanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, İnsanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve 5 tane şartı var bunun. O 5 şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın 5 tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha bakalım, İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, İşte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın 5 şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir, kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı 5'tir, kim bu şartı 5 şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların
İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. 1. kat cennet, 2. kat cennet, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler 3. basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İlk 7 basamak.
mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci yedi basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Üçüncü yedi basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, İlahiyat Fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil.
insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak soruyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla ve iğnelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle
televizyonları parsellemiş olanlar bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah-u Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki, günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki, ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım.
daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek de bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından.
Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bizi hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet kelimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir. Ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?
diyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. Ellezinehum an ayatine gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sıvapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da surat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır.
şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki vel asr sırasında vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet kelimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız.

diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. Vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş,
ve Allah'a

kurulmuş. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah-u Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesfiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli, nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yeminin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beyaz ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap veresin diye üç, onlara hikmet veresin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet aslı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, semi isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalaleti olanlar, hem de uzak bir dalaleti olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalaleti olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalaleti olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmı ise bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbühüm sümmetel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yüzlül semalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu, yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmadığınız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekte gerçekleşiyor.
Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَصِلُونَ ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emere Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Huslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelliyi kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder.
kalbindeki ekinleti almasıyla devam eder ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır, kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe ulaşılmıştır. Eğer bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü şerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allah'ı
yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalet olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dalaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azâben. Sümme lâ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor.
üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet, farz ayet, Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enave ile yediyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6. Yunus 125. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kime oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Hem Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah.
Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da Sırat-ı Müstakim ulaştırdığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَهُ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah-u Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah-u Teala ve bir ahdullahi eyfu diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebîûhû. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala o zaman, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekir. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes
Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misakı yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Aleyküm ve Din.
İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat Allah'ın salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Yevmi dini yâke nâvudu ve yâke nâsmâin. Zâlim vabdî ve rehmanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan ikinci dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması, mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak, hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz.

kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hissediyor musunuz? Şimdi beraberce birden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tembih yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir huzur namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının

imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rüküye eğilirler. Aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra imam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz de nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir.
Allah'a doğru seyri sülük hattı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak, Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyet olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşat makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki, yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır. İntikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine
hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öyle de gönül gönüle, nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanitin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum. Zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir, Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyordu Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanitin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i
bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz. Ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi, bir mutluluk reçetesi olduğunu ispat ediyor. Yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Adeta Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar
yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi diye hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah-u Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyenler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri, bütün sahabe, hepsi bir hakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini, kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar müşmüş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecbur etmeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı.
bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesini de isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şey yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte
Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık o bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onlara bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz, böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz
seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şeklinde dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor. Birinde sevilenler çok, seven tek. Bir yerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar. Kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın haçyeridir, yeridir diyor. Alemlerin haçyeridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan bin karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık.
mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın ama gördün ki mutlu olamadın. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış insanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhasını da İblis, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu İblis var ya, İblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar dilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an
birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab mesireyi aldı, kulaklarınızdaki vakrayı aldı, kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihbar koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve size huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıleti ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecekler. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bildiyseniz o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor İblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle
onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri pak kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan
kardeşlerimiz onun hileleri karşısında

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır.

0: Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman ve nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir ediverilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabii. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbap makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esmasıyla tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestur alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinet alınıp yerine ihbat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi, ibadetleri yapma sevgisi verdi ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katını tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi ilahi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zulmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zulmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ulu'l-elbab makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur kişi? Yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul-elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterilir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ihlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve mâ umiru illâ leyâbudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası ihlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında 7 gök katının hepsi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve 7. gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitetil müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
salah makam, giriş, ihlas makamının salah makamına açıldığı kapı, ihlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkol içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkol içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet, nasuh olan, yerine geçen ayettir. Birincisi, içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma, bunun ötesinde düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin
bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe tövbe-i nasuh, ikinci kademe günahların örtülmesi, üçüncü kademe salah nurunun verilmesi, dördüncü kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eşat makamına tayin olan kişi Selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir.

Sara makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe, tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. Sekiz kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tevbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salah makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin öyleyse birincisi Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de
tövbe ve istiğfarda bulunsalar,

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektim diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için şeytanın nefsinin afetleri ne tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne o hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala affediyor. Onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde böyle kullanılmıştır. Mağfiret İki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda Allah Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaatidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir. Günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah-u Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah-u Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını?

o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah-u Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah-u Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah-u Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah-u Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde, biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin. Ve Allah-u Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah-u Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah-u Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevirmesi, yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah-u Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir.
Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim, külliyle teslim olun. Sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler. Hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var. Bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحه مع الصلوات. اللهم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa İrtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun
yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını
incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim,
Bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası
fizik vücudu ve çi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da 1, fizik vücudunda 2, nefsin de 3 ve
iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor.
bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı, Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da
zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Ve bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, bu hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de
54 farzınızın içinde de zikir yok. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuğafûne suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir iptigâe ve çerabbehüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler.
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Ve Allah'a kul oldular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır.

sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz, 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala bekçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de riyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu, bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit, üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit, Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet'i yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı
çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin, sizde benim bir emanetim var, size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm, dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı
öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekun cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinu. Diyor ki Allah Teala,
onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safhanın 7'si de hedeftir. Ve bu 7 safhanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin
yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala.
Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir. İradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayeti kerime

Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin. Farz kılıyorum üzerinize, diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık, diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime, Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder, diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım, diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm, diyor. Evliyam yaparım, diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım, diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim, diyor, karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir, diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer, bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer, iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için, nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişi

bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülfe sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi, karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi, aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın. Hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale gelecek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabi neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: As-salavat, Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem. Rabbil alemin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yevmi din, iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayrîl mağdûbi aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini birlikte inşallah buluşturacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz bu. Kod numarası 1.2.12.2. Makkale Suresinin 283. ayet-i kerimesiyle inşallah ders konumuza giriyoruz. Allah razı olsun. Makkale Suresi 283. ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْمُودًا فَاِنْ اَم۪ينَ قَادِكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلْ لَز۪يتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْ يَتَّقُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ اَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَصِيمٍ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ. Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsanız, borç alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah-u Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirinize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini ödesin.

Razı olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse, muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarınıza alimdir diyor. Allah yaptıklarınızı bilir diyor. Allah'ın ismi de biliyorsunuz. El-Alim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç akdini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akdini yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir misalde alacak da olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda ve notar huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç ve alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sıra beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve noterimizin de aslında Allah'ın izniyle bir borç ve alacak hakkı tahakkuk eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur, buyuruyor.

Ve iki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusuysa, yani borçlu ve alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa, o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti, yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa, alacaklı elindeki emaneti, o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz ve içiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşma konusunda bir kararın sahibidir. O notardan kağıt yaptıracaktır. Veya alacaklarını da alacaktır kişiden. Her bugünün tatbikatında alacak senetleri ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, bilinmeyenler, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitler de birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe, kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların lüzumlulukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kişi, iki kişi, iki taraf birbirinden eminse bu takdirde onlar saraflı olanlardır. Sadece
parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibi olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gidince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa yakınlarınızın menfaatlerini halilzade etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa, hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah-u Teala. Sakın diyor hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki kadriyatende bundan da daireli bir seviye var. Orada borcunu veren kişi borçluya parayı veren alacaklı onu unutmak için verir. Parayı verir ve unutur. O para hiçbir zaman bir daha geri istenmeyecektir. Ama alacaklı bu parayı istemese de borçlu getirip teslim ederse o zaman alacak onu alacaktır. Tekrar başka bir ihtiyaç sahibinin kullanabilmesi için kullanacaktır. Öyleyse bu güzellikleri Allah'ın lütfları sergileyebilir sevgili öğrenciler, beğenler ve dinleyenler. Bir gün hepiniz bu dizayn üzere en güzele ulaşacaksınız. Her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah Teala'nın indindeki en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي نُفُوسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah Teala diyor ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey. Bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz. O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın
ötesine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah-u Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizin elinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız size ait olan şeyleri kullanamadığınız için. Onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar.
Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin. Ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister. Bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız, o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ve ne kadar nefsinize hizmet ederseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın, nefsinizin afetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır. Şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir. Allah Teala bütün insanları kulvara eşit şartlarda koyar. Nefslerinin kalpleri %100 afetlerle dolu olarak hayırlarda yapılacak olan bir yarışa girersiniz. Bu yarış ya ömrünüz boyunca hep kötülüklerde yapılan yarış olarak kalır. Ya da bir gün gerçekten hayırlarda yapılan bir yarışta derece alırsınız. Bu birinci ve ikinci ve üçüncülüğü alabilmek sevgili kardeşlerim, hepinizin daimi zikre ulaşmanız da mümkün. Kim daimi zikre ulaşabilirse o ulvel vab kademesinde üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında, yedi kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanınızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri, salihler, muhlisler ve ulul-elbaptır. Aslında ulul-elbap sabikunun hepsine verilen müşterek bir addır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şey ve siz Allah'a aitsiniz. Şeytana ait değilsiniz. Ama nefsiniz sizi götürür şeytana teslim etmek için gerekli olan negatif vasıflara sahiptir. İblis de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar, sabikun, şeytanın size tesir olanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daire zikri olarsınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan 10 katı sıra ver. Bütün sahabe daimi zikre başlılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini zaten görmüşlerdir. Ölmeden evvel. Onlar için sadece hayat filmlerini görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayat günleri, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah Teala'nın sizi karşısına alıp da, ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyeceksiniz diyorsunuz. Hayır, diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah Teala. Ve uzuvlarınız söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Katimin melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her saniyesi iki filmle filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram'ın Kâtim'in melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş? Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir tahliye yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamiden bunu yaptıysa önce ince ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah-u Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına.
orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahi de herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler kişiyi kendi hayat filmine uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derece kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derece kazandıran bütün olaylar da sağ tarafınızdaki Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat döneminizin tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünüz hakkıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Önce herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka

dahil edilmiş. Ve kemiği kübra sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmeder Resulü bima inzile ileyhi min Rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütubihi ve resulihi. La nüferriku beyne ehadin min resulihi. Ve kâlu semînâ ve âtânâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîn. Allah Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler Rabbinden ona, Resul'e, indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah Teala kitabı olan bir Resul'den bahsediyor. Bu Nebi Resul ise mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriatta yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem'in Enbiya olduğunu söylüyor. Netimlerin, nebilerin Hatem'i mührü, yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar. Ama resimler

0: Peygamber bütün kavimlerde var olacaklardır kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah Teala kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller göndereceğini kesinleştirmiş. Müminin Suresinin 44. ayet kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet kerimesinde, Nahl Suresinin 36. ayet kerimesinde, Ali İmran Suresinin 164. ayet kerimesinde, İbrahim Suresinin 4. ayet kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor, ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene iman ettiler. Sonra diyor, hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in resimlerinden, yani Allah'ın resimlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resulün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede diyor ki Allah'ın Nebi Resulleri gelmiştir. Allah'ın Veli Resulleri gelmiştir. Kıyamete kadar da Veli Resuller gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hz. Musa, Hz. İsa arasında, Hz. Nuh arasında, Hz. İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem sosu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark gözetmiyorlar. Acaba niçin fark gözetmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resulleri, ister Peygamber Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, yani isterse Veli Resul olsun, netice değişmez. Hepsi, hiç istisnası olmadan hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün nebi resulleri ve Veli Resulleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün Resuller ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o Nebi veya o Resul, Nebi olmayan Resul mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün Nebiler, bütün Resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim olurlarsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün Resullere, ister Peygamber Resul olsun, Nebi Resul olsun, ister Evliya Resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar, hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebebe dayalı olarak bütün Resuller, bütün Nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarla gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmak da sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını ikrar etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resimleri, yani Evliya Resullerde, Nebi Resullerde Allah'a hem kendileri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa o zaman burada birbirinden ayırt edilmeden icap edecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Âl-i İmrân suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Resimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini versin. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Adem oğullarını topladık diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala bir sorgusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki Elestü ve Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela. Evet, hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki o ezeldeki Elest vezmindeki günde evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nesler size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah Teala. Teskiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada verilen bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor. Sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada ilestibara düküm günü diyorlar ki semina işittik. Allah Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler. Misak verin ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar. Buyuruyor Allah Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya. Tasfiye olacaklarına Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülûkü tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor Maide yedi. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana, emre itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakle ve ahdle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara Suresi'nin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172 Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir talebiyle geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul 2. adımı atar. Mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara Suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah-u Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa Suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlerine tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir güzel gün daha Kur'an-ı Kerim tefsiri standartlarında, sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi en iyiye ulaştırmasını dilerim. Öyleyse bütün bir dizaynı sizlerle beraber bir mutluluk süreci içerisinde geçirerek tamamladığınız için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak zülcenahin kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Öncelikle ibadetlerinizden inşallah sonsuz süreklerinizi öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve inşallah bu günkü bu eşsiz ve geniş sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar ibadetlerinizden sonsuz süreç öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepimiz bir defa daha el ele, gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha ondan bahsetmek imkanını bulduk. Bir defa daha bütün kalpler beraber yek vücut olmuşuz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesinde, yani eksilerin bittiği, artıların var olduğu yerdeyiz. Hepimiz Allah içindir. İnsanlar idrak etseler de etmeseler de Allah için yaratılmışlardır. İşte Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki: biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak Allah'a ölmeden hemen ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede de Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: İşte hidayete erenler onlardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Kim bu insanlar? Allah'a geri dönecek olanlar. Bakara Suresi'nin 156 ve 157. ayetleri bir hidayet tarifi veriyor. Ruhun hidayeti. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ait olduğu yere emanetin geri dönmesi, bu bir büyük mutluluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızda insanların yüzyıllık senden fazlasının unuttuğu Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir olgudur. Vuslat. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönüşü, ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat nimet versin. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bahsedilen ruhun Allah'a geri dönerek insanoğlunun hidayete ulaşması çok açık bir şekilde başka ayetlerde de ifade buyurulmuş. Âl-i İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayetidir. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Diyor ki Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel, üzerimize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin adına, İster kabir azabı deyin, ama mutlaka bu azap gelmeden önce bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. İkinci farz. Ve Allah-u Teala üçüncü defa farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün ruhlara birden hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhundan bize üfürmesi kainatın en üstün mahlukları yapar bizleri. Çünkü içimizde Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir vücut var. Bu vücudumuzun aynı görüntüde ruhumuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir Allah'ın güzelliğidir. Bu güzelliği yaşamak, işte söz konusu olan odur. Ruhun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Hangi ruhun? Allah'ın bize kendisinden üfürdüğü ve tekrar kendisine dönmesi gereken. Araf 72'de Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Kabulden kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. O emaneti yüklenmeyi kabul etti. Çünkü insan cahildir ve inkar edendir. Burada Allah-u Teala iki tane vasıf veriyor. Cahil ve nankör. Bu iki vasıf nefsimize ait. Anlıyoruz ki Allah-u Teala ruh adı verilen bu emaneti nefs ve fizik vücut ikilisine teklif etti. Ve insan emaneti yüklendi. İşte bu emanetin mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi söz konusu. Allah Teala adına vuslat diyor. Kainatın en güzel vuslatı, ruhunuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'ın zatında yok olmasıdır. Bu büyük sevki hepiniz yaşamalısınız. Hamdolsun ki çoğunuz yaşadınız. Öyleyse ben çoğunluğunu Allah'ın evliyalarının teşkil ettiği bir büyük gruba sesleniyorum. Ve diyorum ki Allah-u Teala'nın huzurunda sizi tebrik ederim, tebcil ederim. Bu güzelliği yaşadınız, başardınız Allah'ın evliyaları oldunuz. Evliya biliyorsunuz dost demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Ama dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Evliya deyince bir Allah'ın dostunu düşünürsünüz. Halbuki evliya Allah'ın birçok dostu demektir. Yani veliler demektir. Allah'ın dostları demektir. Fakat dilimize çoğul olarak yerleştiği için çoğul olarak aslında çoğul olan bu kelime tekil olarak yerleştiği için evliya kelimesi ve evliyalar kelimesi dilimizde rahatlıkla kullanılır ve çoğunluğun kabul ettiği bir genel kelime olduğu için yanlış sayılmaz. Biz sadece Arabi istikamette kelimenin asli yapısından bahsettik. Tekini veli kelimesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki çoğunuz o sınırlardan içeriye girdiniz. Ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a ulaştırdınız. Ve Allah'ın evliyasından oldunuz. Evliyalarından oldunuz. Veliler olmak şerefine erdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında herkes evliya idi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Yetmez, üst derece evliyaydı. Fizik vücudunu da, nefsini de, hatta iradesini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farzdır demiştik ve 3 ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi 1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi 2. Ve Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi 3. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki fefirru inallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. 4. farz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a firar et diyor, Allah'a kaç diyor, Allah'a sığın diyor. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebira men enave ileyye. Kim bana ulaşmayı gerçekleştirdiyse, kim bana döndüyse, sen de onun gibi benim yoluma tabi ol. Kim hangi yolu takip ederek bana ulaştıysa, sen de onlar gibi benim yoluma tabi ol. Vettebi sebila. Yola ve yola tabi ol. Men enabe ileyye. Men o kişi der ki enabe ileyye, bana ulaştılar, bana döndüler. Kim bana hangi yoldan döndüyse, sen de aynı yola, aynı sebile tabi ol ve böylece ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala Lokman 15'te. 5. ayet-i kerime. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah Teala selam yurdu kullanmasına rağmen aslında bu kelimenin teslim yurdu olarak Türkçeleştirmesi lazım geldiği kanısındayız. Neden bu kanıdayız? Çünkü Allah Teala o selam yurduna kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor,

Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder, ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir yol, adı sırat-ı müstakim. Şimdi Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna, Darüsselam'a davet eder diyor. Herkes de selamlandığı yer olarak düşünüyor onu. Ama aslında buradaki selam kelimesi, teslim kelimesinin bir uzantısıdır. Asıl anlamı teslim yurdudur burada. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gönderildiği yol, Allah'a gönderildiği yol, Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ifade ettiğimiz gibi, aynı zamanda Enam suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimesi de aynı hedefi vurguluyor ve bize onu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki biz onların babalarından anne ve babalarından, kardeşlerinden, çocuklarından ve onların çocuklarından seçeriz. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırırız diyor. Öyleyse açık bir şekilde görünüyor ki Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hidayete erdirdiği, Allah'ın zatına erdirdiği yolla insanları selam yurduna davet ediyor ama yol Allah'ın zatına ulaştırıyor. Allah-u Teala burada kendi zatı için selam yurdu ifadesini kullanmış. Aslında söz konusu olan bildiğiniz gibi Allah'a teslim olmaktır. Burada bir defa daha Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini söyleyelim. Diyor ki Allah-u Teala وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمْ مِنْ عَزَابًا. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a dönün, ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olmaktır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Bakıyoruz ki ruhumuz bir emanet, Araf 72'ye göre. Ne diyordu Allah Teala? Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü o zalimdir ve cahildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet, ruhunuz bir emanet.
ve o emaneti onun sahibine teslim etmekle mükellefsiniz. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de aslında ruhunuzu Allah'a döndürmenizi Allah'ın emrettiği bir ayet-i kerimedir. Ruhunuzu Allah'a döndürerek, Allah'a ulaştırarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak, nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra ise son emanetinizi, iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslimler tamamlanacak. Gördüğünüz gibi aslında Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de bir farz emri ifade etmektedir. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse burada da bir farz hükmü görüyoruz. Allah'ın emri açıkça yer almış. Ve bu yedinci farz emri oldu Allah-u Teala'nın. Sekizincisi Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Peki Allah-u Teala 9. defa da farz kılmış mı? Evet. Diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, farz olduğunu Allah-u Teala'nın kesin bir şekilde açıkladığını görüyoruz. 9. defa farz. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ecel günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördünüz. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi nereye davet ediyor Allah-u Teala? Allah'a davet ediyor. Selam yurduna davet ediyor. Teslim yurduna davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'ın evliyası olmak. Bugünün insanına o kadar imkansız bir şey olarak görünüyor ki bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliyalar diyorlar eskiden varmış. İşte git diyorlar Hacı Bayram Veli'nin türbesine, camiine. Orada türbe var. İşte o Hacı Bayram Veli. Ve o evliya. Artık bu zamanda evliya mevliya olmaz diyorlar. Ama siz onlarla konuştuğunuz zaman bilmiyorlar ki karşılarında
bir Allah'ın evliyası var. Sevgili kardeşlerim, sakın tevazuunuzu kaybetmeyin. Sizler Allah'ın hayatta olan evliyalarısınız. Geleceğin ışıklarısınız. Gelecekte bütün dinlerin birleştirilmesinde üzerinize dünyanın en önemli vazifeleri yüklenecek. Bütün insanlara anlatacaksınız. Bizim sizlere anlattığımız bu güzellikleri anlatacaksınız. Mutlulukları anlatacaksınız onlara. Allah'ın bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığını sadece anlatmakla kalmayacaksınız. Davranışlarınızla ispat edeceksiniz bu mutluluğu yaşayanlar olarak. İslam bir mutluluktur. Vuslatsa mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki Allah Teala 10 defa farz kılmış üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhunuzu da veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreden Allah'ın vasiyetidir. Ahdillahi veya ahdallahi olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Yani Allah'ın vasiyeti. Öyleyse ve bi ahdillahi evfu diyorsa Allah Teala, Allah'ın ahdini yerine getirin diyorsa, o zaman bunun birinci adımı, dört adımdan birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Bu da Allah-u Teala'nın üç yeminimizi birden üzerimize farz kılması müessesesidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala çok açık bir şekilde aynı emri veriyor bize. Ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah

Göğüs ve iradenizi Allah'a teslim etmek. İşte ruhunuzun teslimi birinci teslimdir. Ve en kolay teslimdir. İnsanların bu kadar uzak, erişilmez gördükleri evliyalık müessesesi herkes için 3-4 aylık biraz daha uzasın 5-6 aylık bir vetiredir. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ve çeni Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Bu din kayyum olan dindir. Hanifliğini yani Allah'a teslim olma dini.

Ve arkadan teslim olmanın kesin işareti geliyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Burada İslam dininin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Nasıl Tevrat'ta dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, nasıl İncil'de dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ve İslam Allah'a teslimin Arapça adıdır. Hanif de Hz. İbrahim'in zamanındaki lisanla gene Allah'a teslimi içeren bir dizayn. Öyleyse vuslat ruhunuzun Allah'a ulaşması 5-6 ayda gerçekleştirecek olan bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ın izniyle tebrik ediyorum ki evvela seçildiniz. Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsanda bulundu. Rahim esasıyla tecellisi gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekimeti alması, kalbinize ihbat koyması, kalbinize ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sizi huşu sahibi yapması, sonra mürşidinizi göstermesi ve ona ulaştırması. İşte Allah'ın 10 tane ihsanı. O mürşidinizin zatını da görerek ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde

İlk olay başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. O bir nimettir. Sonra kalbinizin mührünü açar Allah Teala. İkinci nimet, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır, siler kalbinizden, yok eder ve kalbinizin içine imanı yazar. Yani karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilen bir çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi, karanlıkların hakimi olan küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Yerine Allah'ın nurlarını, özellikle fazılları nefsimizin kalbinde rapt edecek olan, tutacak olan, kendisine yapıştıracak olan, çekecek olan iman kelimesi yazılmıştır kalbinize. Sonra Allah günahlarınızı sevaba çevirmiştir. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte vuslat için asıl olan budur, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Siz artık ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olan birisiniz. Ruhunuz Allah'a yola çıktığı andan itibaren. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Zalikel yevmul hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür diyor Allah Teala. Çoğunuz hamdolsun ki hakka ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, Nehir Camiası'nın değerli üyeleri, değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Bir defa Allah'a henüz ulaşmayanlar yeniler. Sizler de ruhu kendisinden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Bu da bir iftihar vesilesidir. Allah'ın yolunda olmak. İşte ne diyor Nebe 39? İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur. Sığınağa ulaşan, Allah'ın zatı kendisine meab olan insanlara Allah Teala evvab diyor. Meaba ulaşmış olan. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz cennet bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başının üzerinde o var.
devrin imamının ruhu. Sizler farklısınız. Sizler o ruhu taşıyorsunuz başınızın üzerinde. Sizler bugünün yarına bağlandığı köprünün gerçek sahiplerisiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle huzur içindeyim. Sizler geleceğin teminatısınız. Dinlerini unutmuş olan insanlara, dinlerini, kainatın yegane dinini, Hanif dinini, İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini öğretmekle vazifelisiniz. Elinizde şu kainatın en sağlam kitabı var, Kur'an-ı Kerim. O unutulan kitapla her şeyi, onların unuttuğu her şeyi onlara hatırlatacak olan sizlersiniz. Sizler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Ne kadar alim geçinirlerse geçinsinler, onlar bilmiyorlar. Yeni safhada dizayn edilmiş olan Allah'ın 7 kat cennetinin hangi şartlar içinde elde edileceği konusunda ne yazık ki bir bilgiye sahip değiller. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar mürşide tabi olmazlar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve bunların hepsine karşıdırlar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezler. Onlar nefslerini Allah'a teslim etmezler. Onlar irşada ermezler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve bu 7 safayı hepsini külliyen reddederler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve sahabe tarafından yaşandığı halde, işte şeytan insanları zehirlemiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda başlarına öyle bir çorap örmüş ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırarak vuslata ermeyi, iblis yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Kur'an'dan mı yok etmiş? Hayır, Kur'an'da hepsi mevcut, hamdolsun. Allah'a sonsuz şükürler ederiz ki hepsi Kur'an'da mevcut. İslam'ın bacaklarını kesmekle kalmamış. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve hakka tukatiyi, takvanın sahibi olarak iradeyi Allah'a teslim etmeyi de yok etmeyi başarmış iblis. Ve İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Böylece İslam'ı bir bitkisel hayatın içine atmış iblis. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler. O bitkisel hayattan İslam'ı çıkaracak olan, yeniden hayata ulaştıracak olan çekirdek, işte o çekirdek sizlersiniz. O çekirdeğin muhtevası içinde şu anda bütün ülkelerde yaşamakta olan Resuller de var. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Biz size Kur'an-ı Kerim'den neyi öğretiyorsak, onlar da aynı şeyleri etraflarındakilere öğretiyorlar. Kainatın tek dininin, Hanif dininin nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. İşte gelecekte kainatın tek dini etrafında bütün insanlık toplanacaktır. Sulhu, dünya sulhunu gerçekleştirecek olan bu çekirdektir. Bu çekirdeğin merkezinde ise sizler varsınız. Geleceğin meşaleleri, geleceğin ışıkları, nurları, kalpleri imanla dolu kardeşlerim. Allah hepinizi en güzele ulaştıracak. Çoğunuz birinci merhaleyi açtınız. Ne olur bir insan mürşidine 10 tane ihsanla ulaşırsa, şu olur: 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkar. Birinci katta secde eder. Sadece bir secde yapılır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Elbiseleri hiç ıslanmadan bir sıvının içinde olur. Nefes alma ihtiyacı söz konusu olmadığı için sıvı başının üzerine kadar yükselir. Ama hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu ikinci kattır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde secde edilir, namaz kılınır. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezinden sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Bir kısmı birinci kattaki secde mahallinde kalmışlardır. Burası açık bir alandır. Bir kısmı ikinci kattaki suvarılma havuzlarında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Bir kısmı üçüncü kattaki iki katlı mescidin birinci katında ve ikinci katında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir mihenk merkezinden dördüncü kata, Mescid-i Aksa'nın aslına. Oradan kapıdan içeri uçarak girerek secde edilen iç kesimine geçmişlerdir. Orada secde etmişlerdir. Namaz kılmışlardır. Ve
Bir kısmı orada kalmıştır. Ön saflar kubbeden yukarıya çıkmıştır. Beşinci gök katına. Orada mescidin haramın, yani hacca gittiğiniz zaman devamlı namaz kıldığınız o muhteşem ibadethanenin aslı vardır. Mescidin haramın aslı. Orada secde edilir. Ön saflar secdenin arkasından kubbeden altıncı kata yükselirler. Altıncı katta bir nurlanma, Allah'ın boyasına boyanma işlemi gerçekleştirilir. Orada Allah Teala'nın huzurunda. Aslında altıncı kat daha henüz yedinci kata ulaşmadan evvelki son merhaledir. Orada herkesin derileri 1,5-2 metre genişliğindeki bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil, beyaz renkli nur ışığında deriler çatlar. Sonra bu deriler iyileştirilir ve aşağı geri dönülür. Ama bir gün bu derileri çatlayanlardan birininki çatlamaz. İşte o fethe nail olandır. Fetih kapısına ulaşacaktır. Elbiseleri değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline fetih kılıcı verilir. Ve kişi fetih kılıcını yukarı çıkarak, yukarı yükselterek elini fetih kılıcını yukarı kaldırarak kubbeden yedinci kata yükselir. Yedinci katın altın kapısına ulaşır. Orada iki trabzanı birbirine bağlayan altın zincirin, yedi baklılı bir altın zincir üzerine elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı açılır. Bu kapı zemin kattaki devrin imamının dergahındaki kapıyla aynıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fethen ayrı olunur. Fetih sahibi olunur. Sizler fethin sahiplerisiniz. Ve kader hocalarına buradan ulaşılır. Sol tarafınız geçmişinizdir. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Geleceğinize dönersiniz. Kader hocalar üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Yedinci katın Levh-i Mahfuz'un ikinci alemi. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Ümmül Kitab. Allah-u Teala hangi nevisine bir kitap vermişse bütün kitaplar oradadır. Ve Allah-u Teala'nın bu verdiği kitaplar, huzur namazın imamlarına verdiği bu kitapların hepsinin toplamı oradadır. Daha sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Daha sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Daha sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Daha sonra zikir hücrelerini ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayanların ulaştığı Sitret-i Müntaha'yı. Oraya ulaşan ruhunuz Sitret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman gördüğünüzde ruhunuzu da Allah'ı da göreceksiniz. Ne zaman göreceksiniz? Hakkı tıkatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman. Ama yaşadığınız an ondan çok evvel. Görmeden yaşayacaksınız. Ve Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ruhunuzun kaybolduğunu Allah'ın zatında göreceksiniz.
İşte Allah'ta ifna oldunuz. Fena fillah oldunuz. Fena, ifna olmak, yok olmak demek. Fi, içinde. Allah, Allah'ın. Allah'ın zatında ifna oldunuz, yok oldunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte vuslata böyle nail oldunuz. Yolda olanlar da yakın gelecekte birkaç ayda mutlaka vuslata nail olacaklardır. Şunu unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka zatına ulaştırır. İşte Hud suresinin ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi vuslata ulaşacaklardır, hidayete ereceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte vuslat sahipleri, sizlere sesleniyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, zincirahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim. Ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek. Bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlamlaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünün. 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler, birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cennete giderse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız.
hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik gücünü Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir.
Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa vuslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayetin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız.
sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an 3. kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. Bu sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırılır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz, sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarınlık ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fenafillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez
öğrenir. Fena filan manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş Efendi gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa ben de onu yapmak istiyorum. Onlar fena fillah olmuşlar. Ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah-u Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Onları bırakır diyor. Dilemeyen dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir.
O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayet-i kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istedim. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı

için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek. Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamdediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu. Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan bütün Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize

bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veçile olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. İse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün. O da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu ağlamlaştırmışsa bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışın insanlara. Bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var dersiniz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin denmiş. Tabiine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabiin gelmiş. Onların adı da Tebe-i tabiin. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün
tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebu Bekir'den geliyor. Hazreti Ebu Bekir'den gelen kol Hafiz Zikr'in sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol Cehri Zikr'in sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak bizim ülkemizde de? Aslında doğru eğitim başlamış durumda Allah'ın üniversitesinde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir bilgisayar üniversitesinin University of Allah'ın hamdolsun ki resmi
bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynı standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan Virginia'dan ve o resmi üniversitenin University of Allah'ın Allah-u Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim ama gelecek yılın iki sömestrinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mayor Foundation'ı kurdurdu Allah-u Teala bize. International Mayor Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bugün hamdede de şükrederiz ki Allah-u Teala'ya International Mayor Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada president deniyor. Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır. Bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz. Olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kira ile kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık Allah-u Teala hepsine tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah-u Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz bizimle birlikte olanlar. Geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah-u Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor.
Türkiye'deki Mehir Vakfı da, Amerika'daki International Mehir Foundation, gene Mehir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada da Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Ha benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin hidayet meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, Üniversite of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve cüllahi ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve müzeyni. Yerken kim sırata lezzeyle enavti aleyhim. Gailin mazdurubi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah-u Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah-u Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah-u Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah-u Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan
bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin.
sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, onu bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın.
Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için, üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese
O sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılara koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah-u Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda
bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'alaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur.
Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan 6. kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden 7. kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَا يَتَيْكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz.
Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin gereği geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım.

biliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor üçüncü kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz, dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse, sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu, onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade
serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz.

Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan an cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı, her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden?
Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar.
Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür artık hep. Huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir. Ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu.
İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salat Allahümme salli ala Muhammed ve sellem ala Muhammed ve sellem ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin ve rahmanir rahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir alışverişin içindeyiz. Bir sevgi alışverişi. Biz Allah'tan bize akan sevgiyi sizlere aktarıyoruz. Siz de sevgi çağlayanlarınızı bize çeviriyorsunuz. Ve böylece aramızda sevgiden oluşan iki tane nehir var. Birisi Rabbimizden gelen, bizden geçen, size ulaşan, ikincisi sizden bize dönen, bizden Rabbimize ulaşan iki sevgi nehri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmenizi isterim ki sizi mutlu edecek olan en temel uğraşınız, en temel hissiyatınız sevgidir. Sevgi ruhunuzun hasletlerinden en büyüğü, en önemlisidir. Ve sevgiye baktığınız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır her şeyden evvel. Öyleyse sevginizin ölçüsü bunlar elbette var. Mesela ben şimdi size sorsam, Allah'ı seviyor musunuz? Bizi dinlediğinize göre mutlaka Allah'ı sevenlerden birisiniz. Dinliyorsanız. Ha, bazıları da var, acaba bir yanlış yapar da yakalar mıydı diye bizi dinliyorlar. Çok beklerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var. Biz sevenlerdeniz. Biz sevilenlerdeniz. Öyleyse bilmeceyi siz biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ilk defa duyanlara sorun. Acaba Allah-u Teala ne demek istemiş? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz deyince. Bu gece bunun cevabını vermeyeceğiz. İlk defa bunu duyanlar manayı indirecekler, araştıracaklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cümleye lütfen dikkat edin. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani seveniz kelimesindeki değişen kelime ne kelimesidir? Nihat'taki ne kelimesi? Rıza'daki re kelimesiyle severiz demiyor Allah Teala. Nihat'taki ne harfiyle severiz diyor. En çok seni severiz, seni en çok severiz. Belki girecek sefer cevabını veririz. Ama düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk defa duyanlara sesleniyorum. Çünkü evvelce duyanlar sualin cevabını bizden defaatle almışlardır. Ve manayı düşündükleri zaman tam Rabbimizin söylediği gibi cuk oturduğunu görmüşlerdir yerlerine. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgi bir çağlayan gibidir. Allah-u Teala'dan bize akar. Bizden de sizlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel bir his ki bütün düşmanlıkların, kinlerin, nefretlerin yok olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa nefret yoktur. Sevgi varsa haset yoktur. Sevgi varsa düşmanlık yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin adeta bütün afetlerine karşı ruhun sevgisi. Kardeşleri Yusuf'u neden sattılar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yok pahasına birkaç dirheme, ona karşı düşmanlık hisleri besliyorlardı. Babaları tarafından en çok sevilen kardeş olarak onu çekemiyorlardı, ona haset ediyorlardı. Ve bu sebeple onu hemen elden çıkmasını sağlamak üzere esir tüccarlarına birkaç dirheme sattılar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah evvela şunu söyleyeyim ki sizleri çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bir birim seviyorsanız, Allah Teala size en az 1000 birim sever. En az 1000 katıdır sevgisi. Kim bilir kaç 1000 kata kadar yükselir bu sevgi durumunuza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden size hep sevgili diyorum? İşte bu yüzden sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Aramızda düşmanlık edenlerin, haset sahiplerinin göremeyecekleri, hissedemeyecekleri kainatın en sağlam bağı olan sevgi bağı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, sevmişseniz nefret bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz kin bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz haset bitmiştir. Nefsin afetlerine yer olmayan bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep size sevgi üçgeninde yaşamayı anlattık. Bu üçgenin asıl adı mutluluk üçgenidir. Ama sevgi üçgeni de diyebilirsiniz. İsterseniz bu akşam bir üçgenden değil, bir dörtgenden bahsedelim. Bir kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı Allah'la ruhunuzun işlettiği hasenat, hayır, sevaplar, dördüncü kenarda sevgi. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevginin tutsağısınız. Ve kainatın en güzel ortamında yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın ülkesinde, Allah'ın aleminde. Başkaları için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına adamışsınız. Kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer içinizde nefret varsa bunu yapamazsınız. Elinizden gelse o nefret duyduğunuz kişiye en büyük fenalıkları edersiniz. Eğer nefsinizin afetleri size hakimse. Dikkat edin, insanı kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak anlamda sahibi olmaktır. Bir kamil insanda en büyük vasıf hangisidir diye sorarsanız, bu sevgidir sevgili izleyenler. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Onlar sizleri de en çok sevenlerdir. Sevgiye dikkatle bakın. Eğer Allah'a olan sevgim artarsa insanlara olan sevgim azalmaz mı diye soran kardeşlerimiz var. Eğer insanlara sevgim artarsa Allah'a karşı olan sevgim azalmaz mı diyen başkaları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sualin cevabı kesin ve açıktır. Hayır, azalmaz, tam aksine artar. Sevdikçe daha çok seversiniz. Sevgi, sevginin fitilidir, ateşleyicisidir, barutudur, ona hız veren faktördür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı ne kadar çok seversiniz, başka insanları da o kadar çok seversiniz. Allah'a sevginiz arttıkça başka insanları da sevginiz artar. Sevgiyi bir belli boyutta, bir belli ölçek olarak sakın düşünmeyin. Sevgi ölçüsüzdür. Eğer belli bir ölçek olsaydı, o zaman kardeşlerimizin sorduğu sualin cevabı onların verildikleri gibi gelirdi. Yani başka insanları daha çok sevdiğiniz zaman, sevgi bir bütünse, bu bütünün bir parçası büyüyorsa, ikinci parçası küçülecektir tezinden hareketle. Allah'a karşı sevgilerinin azalacağını zannediyor kardeşlerimiz. Veya Allah'a daha çok sevdikleri zaman başka insanlara karşı sevginin azalacağını. İkisi de geçersiz sevgili dinleyenler ve izleyenler, sevgi boyutsuzdur. Onu kaplara sığdıramazsınız. Ölçüsü size ait değildir. Ölçüsü Rabbani'dir. Nasıl nefretin, kinin, intikamın, düşmanlığın, hasetin ölçüsü şeytani ise, zünvani ise, nefsinizin her birisi bir afetin ise, sevgi de ruhunuzun en büyük hasretidir. Şunu rahatça söyleyebilirsiniz, bir sevgi manevi standartlar içerisinde nefsinizdeki demin saydığım afetlerin topunun karşılığından daha üstündür. Öyleyse Allah'ın ruhunuza ihsan ettiği en büyük hasret o sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Şüphesiz Allah yolundaysanız hepiniz seviyoruz diyeceksiniz. Ben de size ikinci soru soracağım. Ne kadar seviyorsunuz? Cevap vereceksiniz. Çok seviyoruz. Ne kadar çok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginin ölçüsü var mıdır? Elbette vardır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasını 100 değer olarak kabul edin. Kaç saat zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her biriniz kendinize bunu sorun. Kaç saat zikrediyorsunuz? Eğer bir günlük bir zaman parçasında Allah'a 2,5 saat zikrediyorsanız Allah'ı %10 seviyorsunuz demektir. 12 saat zikrediyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız Allah'ı tam seviyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır. Sorabilir miyim size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah için nelerden vazgeçebilirsiniz? Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor ya Ali. Eksik oldu. Bu konuyu tekrar konuşalım bir süre sonra. Gerçekten bir süre sonra Hazreti Ali geliyor. Diyor ki, haklısın diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum. Hah diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylemek çok kolaydır. Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. O zaman düşünün bakalım. O en sevdiğinize kendinizden daha fazla yer ayırabilir misiniz kalbinizde? En sevdiğiniz sizin hayatınızdan daha kıymetli olabilir mi? Kalp krizinin merak edildiği bir ortamda meraklılardan biri soruyor, bu kalp krizi, kalp krizi diyorsunuz nedir? Allah'ın evliyası diyor ki, şu gördüğün aya doğru dikkatli bir bak bakalım diyor, bakıyor. Kapat gözlerini diyor, kapatıyor. Şimdi diyor bana diyor, ne gördüğünü söyle. Ayı görüyor musun? Görmüyorum diyor. Biz gözlerimiz kapalıyken de görürüz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ait olan neleri Allah için feda edebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Allah için feda edebilecekleriniz. Birçoklarınız hayatımızı bile feda ederiz diyeceksiniz. Eğer olsaydı bunu söyleyenlerin için daimi zikrin sahibi olurdu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki zamanlarının çok az kısmını zikirle geçiriyorlar. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Allah'ın ölçüleri var. Allah'ı sevmek, bir insanı sevmekten, karşı cinsi sevmekten çok öte bir olaydır. Daha kesinliğini söyleyelim, kendinizi sevmekten de çok öte bir olaydır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Halacı Mahmut Mansur biliyorsunuz ki idam edilerek öldürüldü. Halacı Mansur Allah'ı öylesine seviyordu ki onu öldürdükleri zaman hiç acı duymadı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar, zekat zekat diyorsun, şunun bir nisabını söyle bakalım diyor. O da diyor ki, bana göre mi yoksa Allah'a göre mi? Evvela diyorlar, Allah'a göre olanını söyle. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeki gibi 40'ta bir değil. 10'da birdir. Zekat nisabı. Tamam diyorlar. Şimdi diyorlar, bari sana göre olan zekatı söyle. Sana göre olan zekat, Allah'a göre olan zekattan farklı olabilir mi? Çok farklı diyor. Ben diyor, kendim zekatım diyor. Bütünüyle Allah bana neyi vermişse hepsi zekattır diyor. Aklım, iradem, vücudum, ruhum, nefsim, bana ait olan her şey, hepimiz diyor, biz sadece bir zekatız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Sözlerin arkasında yatan o büyüklüğü sezebiliyor musunuz? O zaman sorun bakalım kendi kendinize, Allah için hangi fedakarlığı yapabilirsiniz? unutmayın. O sizi çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah için hiçbir şeyinizden fedakarlık edemezken onu çok sevdiğinizi iddia edebilirsiniz. Ama bu sadece bir iddiadır. Öteye geçemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun uğrunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinize dikkatle bakın. Allah'ı sevenler için Allah bütün fedakarlıkların kaynağıdır. Allah'ı ne kadar çok severseniz yaptığınız fedakarlıklar size o kadar çok zevk verir. Fedakarlıkların bütünüyle zevke dönüştüğü nokta tasarruf noktasıdır. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. Hiçbir zaman o seviyedeki bir insan Allah için fedakarlık diye düşünmez. O onun için artık bir zevktir. Allah için yaşamak, her dakikasını Allah ile beraber geçirmek, her an onunla hemhal olmak, başkalarının hayatını paylaşırken aslında Allah'la bir olmak, beraber olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu seviyor musunuz? Bunun ölçüsü onun da sizi sevmesidir. Siz onu ne kadar severseniz o da sizi o kadar sever. Söylediğiniz gibi eğer günde 2,5 saat zikir yapabiliyorsanız siz Allah'ı toplam sevginin %10'u kadar seviyorsunuz. Gerçi sizin sevginiz 10 üniteyse Allah'ın size karşı sevgisi en az 10 bin ünitedir ama gene de onun bütünü size göre sizinkinin 1000 katıdır. Öyleyse oran değişmiyor. Sevgi karşılıksız bir müessesedir sevgili izleyenler. Sevgi nefsin hiçbir afetine yer vermeyen bir müessesedir. Sevginin içinde nefsin hiçbir afetinin yeri yoktur. Allah'ı sevdiğiniz zaman bu sevgide erimek durumundasınız. Hiç duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevginin içinde erimek, sevginin içinde yok olmak. Sevgi sizin tepenizden ayak tırnağınıza kadar her yerinizi kapladığı zaman Allah sevgisi, o zaman yok olursunuz. Siz yoksunuz. O noktadan itibaren sevginiz vardır. O sevgi sizin fizik vücudunuzu, sizin nefsinizi, sizin ruhunuzu dört bir yandan tam bir kuşatma ile kuşatmıştır. O sevginin içinde yok olmuşsunuzdur. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle. İşte ihtiyaç sahipleri muhakkak ki Allah'ı ihtiyaç sahibi olmayanlardan daha çok sevenlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep insanlar görürsünüz. Ben ihtiyaç sahibiyim diye dolaşırlar ortada. Ama konu Allah için yapılacak olan bir fedakarlığa geldiği zaman onları göremezsiniz. Onlar yokturlar. İhtiyacın temelinin sevgi olduğunu biliyor muydunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sevgi olmazsa, Allah'a karşı aşk duyulmazsa, Allah için ihtiyaç yoktur. İhtiyaç sevginin hediyesidir. Sevgini izlenebilenler, ihtiyacınıza karşı Allah'ın ödediği hediye onun mükafatınız, mükafatıdır. Sizin ihtiyacınızın Allah'a ödediği hediye de sizin sevginizdir. Sevginizin Allah'a ödediği hediye de sizin iştiyakinizdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı ona göre düşünün. Allah'ın sevgisinin meyvesi mükafat, sizin sevginizin meyvesi iştiyakin oluşturduğu liyakattır. Öyleyse iki tane sevgi halesi bir araya geliyor ve sonuca ulaşıyor. Sizin sevginiz ihtiyaç adı altında Allah'a bir hediye sunuyor. Ve Allah'ın bu hediyeyi değerlendirmesiyle liyakatiniz oluşuyor. Mükafata ne ölçüde layık olacağınız, Allah'ın sevgisinin hediyesi ise Allah'ın size verdiği mükafat. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanlara verdiği her şey mürşide ulaşmadan evvel kendi isimleriyle anılırlar. Rızık bunlardan bir tanesidir. İhsan bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala'nın verdikleri bunlardan bir tanesidir. Ama ne zaman başınızın üzerinde mürşidin ruhu bir nimet olarak yerini almışsa, bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği rızk bir nimettir. Allah'ın size karşı olan sevgisi bir nimettir. Allah'ın derecatınızı arttırması, günahlarınızı sevaba çevirmesi, nefs tezkiyesine başlamanız, size bire 10 verirken bire 100 vermeye, 700'e kadar bunları yükseltmeye başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, fazl, salavat, her şey başlangıçta kendi isimleriyle anılırken sonra hepsinin adı mürşide ulaştığınız günden sonra nimet olur. Hepsi Allah'ın size karşı olan sevgisinin bir sembolüdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi insanlar arasındaysa taraflardan biri ötekini sevdiği zaman belki diğeri birincisini sevmeyebilir. İşte insanlar arasında taraflardan birisi aşık oluyor ama ötekinin umurunda değil. Sevgili izleyenler, bunun imkansız olduğu bir alan var mıdır? Vardır. Bu alan Allah ile olan ilişkiler, tasavvufi ilişkilerdir. Kim Allah'a severse Allah da onu sever. Kim Allah'a aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim Allah'a hayran olursa Allah ona hayran olmaz. İnsan sadece bir mahluk olduğu için sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah da bir halik olduğu için. Acaba anlatabiliyor muyum? Halik yaratıcı yarattığı mahlukuna hayran olmaz. Mahluk halikine hayran olur. Sevginin en üstün boyutu hayran olmaktır. Hayranlıkta taraflardan birinin rütbesi mutlaka aşağıdadır. Hayran olan yukarıdadır. Bu sebeple Allah'ın sevgi duyması, aşk duyması tabii olaylardır. Ama Allah'ın hayranlık duyması söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayranlıkta yapılamayana aşık olmak, sahip olmamayana aşık olmak var. daha üst boyutta bir sevginin sahibine aşık olmak var. Hayran olmak mutlaka rütbelerden birinin yüksek olmasını gerektirir. Ancak rütbesi düşük olan rütbesi yüksek olana hayran olur. Rütbeden muradımız bizim askerlikteki binbaşılık, yüzbaşılık değil sevgili izleyenler. Manevi rütbelerden bahsediyoruz. Allah-u Teala yaratıcılık rütbesinin sahibi olan kainattaki tek varlıktır. Tek yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah-u Teala olmasını diledi mi o şey her neyse o anda derhal vücuda gelir. O kadar iddianın sahibi olan şeytan hiçbir şey bir kıl bile yaratamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saçınızın bir telinden bahsediyorum. Bir tek saç telinde kaç bin tane siz varsınız biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizin saçınızın tellerini, sizin tırnaklarınız, şu kesip de attığınız tırnaklarınız sizin hücrelerinizden oluşuyor. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Sizi A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden oluşturabilecek olan yetenekte 46 tane siz varsınız bir tek hücrenizde. Bir saçınızın bir teli binlerce, on binlerce hücreden oluşur. O binlerce, on binlerce hücrenin her 23 çifti, her birisi bir hücre 23 çift sizi temsil eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a hayranız. O bizi ruhumuzla, o bizi nefsimizle, o bizi fizik vücudumuzla yarattı, bize akıl verdi. Ve ona en çok hayran olan kişi yaptı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdimiz sonsuzdur. Bize Allah sevgiyi öğretti sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizi de biz öğretiyoruz. Biz bunları söylemeden evvel sevginin boyutları hakkında bunları hiç başkalarından duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bizim sevgi adını verdiğimiz şey aşk romanlarında okuduğunuz insanların birbirine karşı duydukları aşkın sembolü olan sevgi değil. Yaratanla onun yaratığı arasındaki sevgi, onu sevenlerin birbirine Allah'tan ulaşarak ulaşan sevgisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok farklı şarkılar söylüyoruz. Ona, Allah'a dikkatle bakın. Onun kadar seni seven hiç kimse yoktur. Zaten olması da mümkün değildir. O, bizim ölçü adını verdiğimiz şeyin çok ötesinde Allah'a ait, kendisine ait özel ölçülerin sahibidir. Bu ölçüler ise sevgi müessesesini en üst skalayla ölçümler. Öyleyse netice itibariyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Bu yaratık kendisine akıl ihsan edilmiş olan, kendisine irade ihsan edilmiş olan, O cüz'i iradesiyle dilediğini dilediği gibi yapmak serbestisinde olan ama her yaptığının da hesabını verecek olan bir mahluktur sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginiz arttıkça Allah yolundaki seviyeniz yükselir. Bu sevgi Allah'a dönükken sonra herkese dönük olacaktır. Önce siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar var. Ve Allah var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için başlangıçtaki olay bu. Etrafındaki insanların bazılarına sevgi beslersiniz, bazılarına nefret. Bu iki ölçü arasında bütün insanlar yelpazenin bu standartların arasındadır. Nefret, en çok nefret duyduğunuz kişiyle en çok sevdiğiniz, sevgi duyduğunuz kişi arasında sevginiz ve nefretiniz bir bütün oluşturur, yelpazenin bütününü. Bunun sevgi tarafı, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ölçülerine göre giderek büyüyecektir. Bunun nefret tarafı Allah'ın ölçülerine göre giderek küçülecektir. İşte hedef budur. Onun için Allah Teala Tin Suresi'nin 3. ayet kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Ahsene ulaşabilecek olan, belli bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan, Allah'ın bütün emirlerini yapabilecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir vasat Allah-u Teala düşünüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ise sevginin boyutları kaplaması demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi ve ruhunuzu dizayn ettiğiniz zaman sadece iki tane boyutla karşı karşıyasınız. Nefsiniz nefret boyutlarıyla boyutlanmıştır. Ruhunuz sevgi boyutlarıyla boyutlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi temsil eder. Sevgiyle nefret arasındaki sıfır noktasından sevgiye doğru hareket ettiğiniz zaman Allah'a yaklaşırsınız. Nefrete doğru hareket ettiğiniz zaman şeytana yaklaşırsınız. Şeytanın bütün istediği şey sizin herkesten nefret etmenizdir. Allah'ın da bütün istediği şey sizin herkese sevgi duymanızdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgiye dikkatle bakın.

insanlardan bir tanesi bu dünyanın peygamberi olarak sana bir kalın çizgilerle. Ama o kainat içinde. Allah-u Teala alemlere rahmet olasın diye diyor. Sevgili dinleyenler, rahmet. Bütün alemlerde rahmetin gönderilmesi için kim söz konusudur? Devrin imamı söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir devrin imamıydı ki bütün alemlerde imamdı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yoksa siz İslam'ı sadece şu zavallı bu kainatta bir toz zerresi olan dünyamız için mi geçerli zannediyordunuz? Bütün kainattaki din bir tek dindir. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlerin, bütün kainatın peygamberiydi. Şu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sisteme dikkatle bakın. O alemde onu tanımayan insan yoktur. İnsan şeklinde yaratılan bütün mahlukatın en sevgilisi o olmuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin ona karşı olan sevgisi, Allah'ın ona karşı olan sevgisinin bir sembolüydü. Sevgi insandan insana direkt olarak ulaşmaz. Sevgi bir insandan diğerine Allah'tan dolaşarak ulaşır ve artarak diğer tarafa ulaşır. Sevgi ikinciden birinciye gene direkt olarak geri dönmez. Allah'tan dolaşarak ve güçlenerek ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefret de gene bir insandan diğerine direkt olarak ulaşmaz. Mutlaka şeytandan geçerek ulaşır. Şeytan öbür tarafı nefreti artırarak ulaştırır ki ikinci kişi birinci kişiye daha çok nefret duysun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın bütün talebi insanların birbirinden nefret duyması, insanların birbirine kin duyması, insanların hepsinin birbirine düşman olması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu düşmanlığın temelinde İblis'in nefsinin kalbindeki düşmanlık hissi var. Adalet. Sevgi insanların kalplerini telif eden bir müessesedir. Allah Teala sahabe diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birleştirdi de birbirinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor acaba sevgili dinleyenler ve dinleyenler? Dostluğun ve düşmanlığın en belirgin simgesi Kur'an-ı Kerim'de sahabedir. En büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Her kabile başka kabilelerden mutlaka birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabileden de birçok kişiyi başka kabilelere öldürmüştü. Öyleyse hayatta olanların hepsinin arkasında can düşmanları onları öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onlar da ötekileri öldürmek için fırsat gözlüyorlardı. Onun için Allah-u Teala siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız diye başlıyor ayet-i kerimeye. Sonra ne olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah kalplerini telif etmiş, birleştirmiş sevgiyle. Ve sonra siz birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe
irşat makamı.

sahibi oldular. Bütün sahabe Hazzül Azim'in sahibi oldular. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde sahabe. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sonra hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen kötülüğe, seyyiate hep hasenatla mukabele et, karşılık ver. Böyle yaparsan karşındaki de sana aynı şekilde davranır, buyuruyor Allah Teala. Hasenat, seyyiate hasenatla, kötülüğe iyilikle mukabele yetkisi az insana verilir. Onlar Hazret Azim'in sahipleridir, diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazret Azim'in sahipleri. İşte bütün sahabenin Hazret Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Hepsi kötülüğe, iyilikle mukabele ettin. Standartlarına sahiptiler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi ve nefreti düşündüğünüz zaman nefrette insanın başkasından nefret etmesi, haset etmesi, onlar hakkında kötü şeyler düşünmesi söz konusu. Ne zaman taraflardan birisi karşı tarafı sevmeye başlarsa, karşı tarafın nefretine rağmen sevmeye başlarsa, karşı taraf da yavaş yavaş bu nefrete sevgiyle mukabele etmek için bir adım atabilir. Bunun çekici unsuru, teşvik edici unsuru, müşevik unsuru taraflardan birinin diğerinin bütün negatif davranışlarına pozitif cevaplar vermesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size nefretle hakaret eden birisine af dileyerek cevap verdiğinizi düşünün. Bunu yaptığınız anda o kişi için olay bitmiştir. Size artık hiçbir şey yapamaz hale gelir. Neden? Çünkü o kişi size kötü davranıyor, size sövüyor, sizi kızdıracak bir şeyler yapıyor ki siz de kızasınız, ona sert bir karşılık veresiniz. O da bundan istifade size yeniden saldırabilsin. Böyle bir insana bu imkanı vermek yerine ondan af dilediğinizi düşünün. Ondan sonraki bütün davranışlarını kısıtladınız. Sevgili izleyenler ve izleyenler, beklediği cevabı sizden alamadığı için ikinci hamleyi hiçbir zaman yapamayacaktır. Böyle olaylarda çoğu zaman sizin af dilemenize karşılık karşınızdaki kişi de sizden af diler. İşte bu sevginin nefrete galebesidir. Her zaman sevgiyle nefretten birisi sevgi ikincisine, nefrete her zaman galip gelir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dikkat edin. Elinize bütün davranış biçimlerini en güzele ulaştırmak da var, en çirkine ulaştırmak da.
Seçim sizin sevgili insanlar ve dinleyenler. Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları severseniz Allah'ı seversiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevdikçe ona aşık olmaya başlarsınız. Sonra bir gün gelir ki Allah'a hayran olursunuz. İşte salah makamının dördüncü kademesinden sonraki olgu Allah'a hayran olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a köle olabilirse, yani iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o kişi Allah'ın kölesi olur. Allah'ı en çok sevenler Allah'ın kölesi olmak şerefine erenlerdir. Şu kainatta en büyük hürriyetin sahipleri onlar da sevgili izleyenler, dinleyenler Allah'ın köleleridir. Bütün kainat ellerinde açıktır. Sizlerden birisi olarak aranızda dolaşırlar. Ama iç dünyaları tamamen Allah ile doludur. Her an onunla hemhaldirler. Her an o muhteşem sevgiyi saçlarının ucundan ayaklarına kadar her noktalarında yaşarlar. Vücutları sevgiyle dolmuş, sevgiden taşmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların nefsleri ruh olmuştur. Onların nefslerindeki öfkeye, kine, hasete, düşmanlığa ait her şey yok olmuş, yerini sevginin o muhteşem nuru doldurmuştur. Onlar sevgiyle yatıp sevgiyle kalkanlardır. Rüyalarında da her şeyleri sevgiye dayalıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar öyle insanlardır ki onların kitaplarında nefret kelimesi yazmaz. Kendilerine kötülük eden, en çok kötülük eden insanları da yine sevmeye devam ederler. Ne yaptıklarını bilirler, hiç yüzlerine vurmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer söylemek mecburiyetine kalırlarsa bilin ki bu aslın dilleridir. İşte sizler Allah'ı sevenler olmalısınız. Sevgide yapılan yarışlarda sabıkın olmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi nefreti örter. Ama nefret sevgiyi örtemez. Nefretin sevgiyle olan savaşında savaşı kazanacak olan daima sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta şeytan var. Sevginin insanı kaplamasına mani olacak en büyük düşman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözüme dikkat ettiniz mi? Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez dedik. Neden? Bakınız, kulvara eşit çarklarla girersiniz.
nefsinizin kalbindeki nefret afeti belli bir puandır. Nefsinizin kalbindeki, ruhunuzun kalbindeki sevgi hasreti de belli bir puandır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o başlangıç puanı var ya, nefsinizin kalbindeki afetler o noktadan öteye geçemezler. Ama ruhunuzun kalbindeki hasretler nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edebilecek olan özelliklerin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Nefretin sevgiyi kaplaması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, ne demiştik? 19 tane afeti var, 19 tane hasreti var. Eğer bunlar 10'a puansa 190 puanlık nefsindeki afetler toplamı, 190 puanlık da ruhunun hasretleri toplamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ekstrem bir misal verelim. Kişinin kalbindeki sevgi 15 puan, tabiatıyla ruhun kalbindeki bu şey 15 puansa sevgi, nefret sadece 5 puan kalıyor. Öbür hasretlerde belli oranlarda bir dağılmış olsun, afetlerle paralellik kuracak. Neticede ikisinin de sonucu 190 puan olacak. Ruhun hasretlerinin fazla olduğu yerlerde nefsin afetleri az olacak. Nefsin afetlerinin fazla olduğu yerde ruhun hasretleri az olacak. Nefsin uzanabileceği son nokta bütün afetlerin başlangıç noktasıdır. Ondan öteye geçmesi mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ruhun hasretlerinin nefsin bütün afetlerini kaplaması hedeftir. Onun için yaratmıştır Allah-u Teala insanı. Onun için nefretle sevginin toplamı 20 puansa, eğer 7 puanlık kişinin hasreti varsa, sevgisi varsa, 13 puan nefret varsa, nefretin üst sınırı 13 puandır. 14 puan hiçbir zaman olamaz. Ama o sevginin 7 puanlık hasreti var ya, o hasret kişinin zikri arttıkça 7 puandan 8 puana, 9 puana, 10 puana, 20 puana kadar çıkabilir daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Öyleyse hiçbir zaman nefret sevgiyi kaplayamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Örtemez. İşgal edemez yerini. Nefretin, yani nefsin afetlerinin ruhun hasretlerini işgal etme yetkisi sıfırdır. Allah-u Teala böyle bir yetkiyi şeytana vermemiş. Başlangıçtaki en üst noktada şeytan ruhun hasreti kadar nefsin afetine kumanda eder. Tesir etmek sahibinin, tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bu alanı hiçbir zaman büyüyemez. Ama ruhun hasretleri devamlı nefsin afetlerini kapsayacaktır, kapsayacaktır. Onları yok edip yerine ruhun hasretleri girip yerleşecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda Allah'ın sevgi hasretinin muhteşemliğine bakın ki nefsin sevginin karşıtı olan nefret afetinin bütününü sevginin kaplaması her zaman mümkündür. Ama nefret o kişi doğduğu anda 20 puanlık bir sistemin 20'de kaçı ise, mesela 5'i ise hiçbir zaman 6'ya 7'ye yükselemeyecektir nefret.
5 olarak kalacaktır. En kötü halde bile 5 olarak kalacaktır. Ama eğer kişi zikre başlarsa bu 5, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e daimi zikirleri 0'a düşecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olun. Sevin. O zaman sevinirsiniz. Allah'ı seven mutlaka Allah'tan sevgi görür. Allah'ı seven mutlaka başkalarını da sever. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi sevginin doruklarında görmeyi dileyerek Rabbimizin hepinizin kalbini baştan sona sevgiyle doldurmasını dileyerek sözlerimizi bu noktada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennete ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyana giriyor. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur? Bu basamaklar açısından meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsak mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennet ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunuyorlar. Birinci ve ikinci basamaklarda. Üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Evet, ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır. Sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayır ve şer olarak dizayn ediyoruz. Allah'ın dizaynıysa eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onunla da hayırdır. Salihattır, hasenattır, sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sınırları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte problem buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah-u Teala Deher Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanların
hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükreden memnun olur. Yani hidayete erer ve şükreden memnun olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamberden sahip eden bir çocuğa diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersinden hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الشِّيَا وَاسْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennemdir.